Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Seher Yeli'ne Hamdi Sabancı'dan alınan İzmir türküsüyle başlıyoruz. Aradılar, sordular. Ulaş Kurtuluş ünlü sizinle.

İhsan Öztürk'ten alınan, Erkan Sürmen'in derlediği Sivas türküsünü Gülten Çadırcı'nın sesinden dinliyoruz. Bir kararda durmalıyım.

Asker oldum giydim yelek, eğlen Suna gelin eğlen. Üç günde ayırdı felek, eğlen Suna gelin eğlen. Selahattin Sarıkaya'dan alınan bu Çukurova türküsünü Mustafa Yarıcı söylüyor.

Bir Rumeli türküsüyle Sehariyeli devam ediyor. Bulut gelir Seherili. Kaynak kişi Kemal Altınkaya, söyleyen Ayşe Engin Aslancı.

Salman Çoker ve Hacı Taşan'dan alınan Kırıkkale türküsünde Ferman Boran Seli'yi dinliyoruz. Allı durnam bizim ele varırsan.

Yandı yürek yar elinden, bilmem yare ne edeyim. Takatim yok dosta varam, çare bilmem ne edeyim. Bu Erzincan türküsünü Saime Can Türk söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Ali Oğuz ve Mehmet Akar'dan alınan Elazığ türküsünü Esra Er Ekinci söylüyor. Pencereden bir taş geldi.

Şahruh ve Arif Babayev'den alınan Azeri türküde Hediye Karabağ'ı dinleyeceğiz. Aziz dostum, menden küsüp incidi.

TRT Her Yeri programının daha sonuna geldik. TRT Altay Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Esmerim Güzel Esmer, Münevver Özdemir sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde, kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi. Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı. Ayhan Dalbudak hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. ABD ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Keşm adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran ise ABD'nin saldırılarına misillemede bulunmaya başladı. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA'yla düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 0, Antalya Spor 1.

Eminevim Ümraniye Spor 0, Muğla Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Orfa Yapı Pendik Spor 0 ve Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de 2 karşılaşma başlıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri Spor maçı, TRT Türk'ten Ekenler Beton Sivas Spor, Mardin 1969 Spor karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın efendim, İstanbul'dan TRT Türkü'de sabahtan sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir gün, yeni günün sabahı. 2 Eylül 2026 Çarşamba günü sabahında 7 haberlerinden hemen sonra buluştuk işte sizlerle. Her yeni gün TRT Türkü'de sabahla başlıyor. Anadolu'muzun birbirinden güzel ezgileri eşliğinde bir 3 saatlik zaman dilimi. Her yöreden bir türküyle yine bugün de buluşacaksınız. Bugünkü programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Serdar Çıplak sesimiz ulaştırıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Hem hepimiz için sağlıkla, huzurla geçireceğimiz yeni bir gün olsun diyelim, hem de programımız için keyifli dakikalar dileyelim ve bugünkü beraberliğimizi bir Rumeli türküsüyle başlatalım. Rüstem Avcı'nın derlemiş olduğu türküyü sizler için Sibel Güzel söylüyor. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta, eğer anam vermezse beni babamdan iste.
2: TRT Türkçe.

0: Hacı Taşan'ın kendi sesinden Kırıkkale Keskin'in türküsünü dinledik, derleme Nida Tüfekçi'ye aitti. Bugün ayın ışığı. Efendim dünden kalan isteklerimiz vardı, onların sözünü vermiştik, yerine getirelim dedik ve bu türküyü de dinleyenlerimize armağan etmiş olalım. İlerleyen dakikalarda yine dün sözünü verdiğimiz dinleyicilerimizin seçmiş olduğu türkü istekleri vardı. Onları da sırasıyla dinleyeceğiz birazdan. Saat 7.17'yi gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. 2 Eylül 2026 Çarşamba gününe uyanıyoruz. Bugün bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenlerimize günaydın, hoş geldiniz diyelim. Ve Tülay Ağgil'in sesinden dinleyeceğimiz bir Kırşehir türküsüyle devam edelim. Abdullah Gündüz ve Havva Can Atan'dan derlenen türkü, TRT Antalya Radyosu Müdürlüğü'nün derlemesi dedik. Sanatçımız Tülay Ağgil yorumuyla sizlere ulaşıyor. Karpuz kestim soyumuş, yar dizimde uyumuş, İşmal ettim bilmedi, acep nerede büyümüş?
1: TRT Türkü.

0: Mehmet Erenleri sevgiyle andık, hem sazıyla hem de sesiyle bu güzel Neşet Ertaş türküsünü okudu. Ne güzel yaratmış seni yaratan, Kaşehir'den bir ezgiydi. Ayrıca dünden kalan isteklerimiz arasında olduğunu da iletmiş olalım. Saatler 7.26'yı gösteriyor. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Birazdan karayollarındaki son durumu aktaracağız. Yolda pek çok dinleyicimiz var. Hayırlı yolculuklar diyelim ve bu türkülerin onlara yol boyunca eşlik etmesini dileyelim. Şimdi sanatçımız Münevver Özdemir yorumuyla dinleyeceğiniz çok güzel bir Malatya türküsü var ki kaval açışını şu anda duymaya başladınız. Mustafa Özgül'ün derlemesidir. Kaynak kişi olarak da onu görüyoruz. Sizler için Münevver Özdemir seslendiriyor. Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Gurbet ele yar yolladım, mektubumu almaz mola. Allı gelin al olaydı, selvilere dal olaydı. Gelen geçen yolculardan nazlı yar beni soraydı.
1: TRT Türkü.

0: Yol durumu.
1: Eylül 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarındaki son durumu aktaralım. TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi. 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları var. Bu nedenle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarıldı. TAG otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Kara İhsanlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş yolunun 7 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında, Sinop-Samsun yolunun da 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları var. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 41 ile 43. kilometreleri arasında Devlet Demiryolları Üst Geçit Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometresi arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İyi yolculuklar.
0: Yol durumu.

Sanatçımız Bülent Aslan'ı dinledik bir Karadeniz türküsünde. Eminem yar yanaklım Eminem dedi. 7.36 olmuş saatimiz, az önce karayollarındaki son durumu bildirdik sizlere. 8'de de hava raporunu okuyacağız ve sonrasında istekler bölümüne geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi son 2 saati isteklere ayırıyoruz. Sizler sosyal medyadan yazmaya başlamışsınız bile. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, günaydın dediğimiz andan itibaren iletiler, paylaşımlar görülmeye başlandı. Lütfen devam ediniz. Dediğimiz gibi sıradaki türküye ortak olmak istiyorsanız, sevdikleriniz ve yakınlarınıza güzel bir türküde buluşmak isterseniz buyurun TRT Türkü sayfasına. Facebook, X, Twitter, Instagram TRT Türkü sayfasındayız. Şimdi sanatçımız Mücella Atan'ın sesinden dinleyeceğiniz bir Kayseri türküsüyle programımız sürecek. Türkünün derlemesi Emin Aldemir'e aittir. Çarşıya vardım erikten aldım, yarın haberini everekten aldım. O yar uzun boylu, ben kısa kaldım. TRT

Efendim şimdi bu güzel türkünün ardından çok uyumlu olacağını düşündüğümüz bir başka güzel türkümüz var. Orhan Akalmaz az önce Denizin Dibinde Haccem Demir'den Evler dedi. Ve şimdi Yozgat Dere Mumlu Köyü'nün türküsü geliyor. İbrahim Bakır'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküyü de Bircan Pulukçuoğlu yorumuyla sunalım. Bir çift turna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde. Bizim ele doğru gidin turnalar.

arzu ederdiniz bir yol görmeye. Nazlı Öksüz'ün sesinden dinlediğiniz Aşık Hüseyin Çırakman'dan Osman Özdenkçi'nin derlediği Çorum türküsüydü. Yine az önce de dediğimiz gibi dünden kalan istekler saatinden kalan türkülerimizdendi. Şimdi iki güzel Rumeli türküsüyle saat 8'e ulaşacak. 8 sonrasında hava tahmin raporunu okuduktan hemen sonra istekler saati başlasın diyeceğiz. İlki Rumeli'den, Kırcaali'den, Hüseyin Yaltırık'ın sesinden, Rodoplu Hasan'dan, Nihat Kaya'nın derlediği türkü Çaldıralım Davulları ve ardından Ahmet Yamacı'nın Rüştü Eriç'ten derlediği türküyü de Özgür Eren seslendirecek. Penceresi yola karşı.

0: hava durumu.
1: Efendim bakalım bugün akşama kadar yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa, Çanakkale 40'lar ile 33, İstanbul 31, Denizli 38, İzmir 36, Muğla 37, Uşak 33, Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33, Ankara 32, Eskişehir ve Konya 31, Nevşehir 27, Bolu 30, Düzce, Sinop 29, Zonguldak 26, Amasya 31, Rize, Samsun, Trabzon 28, Erzurum 26, Kars 25, Malatya 32, Van 26, Diyarbakır, Gaziantep 37, Mardin 34 ve Şanlıurfa 38 derece.
0: Hava durumu.
1: Efendim artık istekler saatindeyiz. İkinci bölümündeyiz. Programımızın TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. İlk türkümüz dinleyicimiz Hatay Antakya'dan Abus Bakır'ın seçmiş olduğu güzel bir Antakya türküsü, Hatay türküsü. Eşi ve evlatları için, çocukları için istemiş bu türküyü. Yurttan Sesler topluluğundan sizlere sunalım. Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde unuttum. Yar söyledi, ben unuttum.

Sanatçımız Ümit Bekizağ'dan dinledik. Bir Yıldız Doğdu Yüce'den Nide türküsüydü. Nurettin Bayhan'dan Nurettin Çamlıdağ'ın derlemiş oldu. Efendim saatler 8.11'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Dinleyenlerimiz aynı zamanda sosyal medyadalar. Özgür Aldemir Manavgat'tan selamlar dedi. Köksal Kılıç günaydın diye sesleniyor sizlere. Ankara Sincan'dan Hüseyin Akdoğan'ın da iletisini, mesajını gördük. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun diyor. Şimdiden bütün türküler için teşekkürler. Ahmet Uzal, bu da sizin mesajınız. Dinleyenlerimiz başka kimler? Ali Yöntem Taş'ın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan TRT Türkiye değerli yapımcılarına selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü Cafer Özalp, Zeynel Özalp ve Mehmet Özalp için rica ediyorum. Servet Coşkun, sıradaki türkümüze ortak edelim. Ali Kurtbahçeli Osmaniye'den yazıyor, selamlarımla demiş. Ertuğrul Düzgün Kırşehir Boztepe'den dinleyicimiz. Malik Yapar Hacı Bektaş'tan bizim takipçimiz. Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden Hasamettin İlbas yazıyor torunları ve sevdikleri için. Oktay Hançer Erciş'ten merhaba diyor. Filenin sultanlarını tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah şampiyonluğu da kutlarız diyor. Eşim, çocuklarım ve sizler için TRT Türkü de sabah dinleyenleri için bir türkü bekliyorum. Hakan Yeşil İzmit'ten merhaba dedi. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden sevgiler, selamlar. Şükrü Sümeyye Türker günaydın, hayırlı sabahlar. Afyon Sandıklı'da bulunan canımdan çok sevdiğim babam Üzeyir'e ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü istiyorum. İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan. Özdere, Gümüldür ve Ükmez'de yaşayan türküseverler için sıradaki türkülerimizi istiyor. Efendim Karadeniz'in türküleriyle devam edeceğiz. Önce Zara seslendirecek. Oy çalamadım gitti sürmene havasını diyecek türküsünde. Biz bu türküyü aynı zamanda memleketi Karadeniz olan dinleyenlerimize armağan edelim. Sevgili Sıdıka Tavukçu'ya ve sevgili Gülnaz Malbastı Delal'e gelsin bu güzel Karadeniz ezgileri. Müzik

Efendim İbrahim Can'ı dinledik. Rize'nin türküsüydü. Bu arada bir dinleyicimiz diyordu ki İbrahim Ay Akçak Hoca'dan selamlar. Fındık toplarken kulağımız sizde. Bizler için de bir türkü gönderir misiniz? Bu türkülerde sizlere armağan olsun dedik. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. 8.19'u gösterdi saat. Yeni bir günü karşılıyoruz efendim. Uyandığımız yeni gün 2 Eylül 2026 Çarşamba, haftanın 3. günü. Her yeni gün yaşamda yeni bir başlangıçtır deyip yine yollara düştük. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Hepimiz için sağlıklı, huzurla geçireceğimiz yeni bir gün diliyoruz sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan yazıyor. Eşim Hava Hanım için türküyü bekliyorum demiş. Bir başka dinleyicimiz Hüseyin Şahin. Teşekkürler, tebrikler. Almanya'dan sevgiler. Gurbette pek çok dinleyicimiz var ve ağırlıklı olarak Almanya'dan yazıyorlar. Selam olsun memleketimizden. Çanakkale Çanyaykın köyünden dinleyicimizdir Ramazan Kompir. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan, İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan selam ve sevgiler diyor. Keziban Kafalı Burdur'dan yazmış dinleyicimiz. Torunlarım, çocuklarım için ve eşim için rica ediyorum. Uşak Karahallı'dan dinleyicimiz Behiye Özgür, eşi Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına gelsin diyor. Mustafa Uyar Akşehir'den, Can Kurtaran Köyü'nden dinleyicimiz Mehmet Ay abime ve Ayşe yengeme armağan ediyorum türkülerinizi. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten bizleri takip ediyor. Bir başka dinleyicimiz Ümit Kaya Çelebi, Van'dan selam gönderiyorum. Muğla Yatağı'ndan Cengiz Tilkioğlu, Akın Doğan,

Ersoy Gedikoğlu ve Eyüp Özdemir için istemiş. Nide'den Fikret Dikmen günaydın dedi. Sıradaki türkümüzü seçtiler. Efendim Selahattin Balkan'a, Manisa, Turgutlu Musa'lar, Yeniköy'den dinleyicimize, Eşi Sultan Hanım'a ve bütün TRT Türkü dinleyenlerine de türkülerimiz gelsin diyelim. Ve sıradaki türkü için sanatçımız Aysun Gültekin'e kulak verelim. Sivas Kangal, Acıyurt Köyü'nün türküsüdür Uğur Kaya. Behlül Selam'dan derlemiş, Kayalar Gölgelendi.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Sanatçımız Osman Kallay'ı Ankara'nın türküsünde dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in Mucip Arcuman'dan derlemiş olduğu türküydü Bu Gece Uyumamışam. Saat 8.30'u gösteriyor. Programımızın 1,5 saatini geride bırakıyoruz. Efendim İstanbul'dan yayınımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Sizler aynı zamanda sosyal medyadan da bizlere sesleniyorsunuz. Facebook, X, Twitter, Instagram'da TRT Türkü sayfasında çok güzel paylaşımlar var. Hemen onları okumayı sürdürelim. Dinleyicimiz Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumurca Köyü'nde yaşayan babam için istiyorum. Aydın İsa Beyli'den selam ve sevgiler. Mahmut Üstün de Isparta Yalvaç'tan yazmış. Tuzla'dan merhaba, iyi günler diyor Emine Atamer. Sıradaki türküyü Emel Çelebi, Nevin Yıldız, Meryem Remziye ve Özlem Demir'e armağan etmenizi diliyorum diyorlar. Şimdi Demiray ailesi Elazığ'da yine radyolarının başında bizlerle birlikte her zaman kahvaltı sofrasında onlara eşlik ettiğimizi söylüyorlar. Sıradaki türkümüz kendilerine gelsin. Sevgili Meryem Dingil, iyi yayınlar, günaydın. En güzel dileklerimle İskenderun'dan dinleyicimiz. Diyor ki bugün benim doğum günüm, sağlıkla kalan hayatımı geçirmek nasip olsun inşallah. Harika bir programınız var. Kocaman selam gönderiyorum bütün türkü severlere. Çok teşekkür ediyorum sevgili Meryem Dingil, iyi ki doğdunuz. Nice güzel yıllar dileyelim sizlere. Ailenizle, çocuklarınızla, torunlarınızla birlikte selam ve sevgilerle doğum gününüz kutlu olsun. Sıradaki türküler ardı ardına geliyor. Vehbi Aksungur güzel bir Ermenek Cumasu yaylasından günaydın dedi. Huriye Özer Nide'den selamlarını göndermişti. Veli Özdemir de Adıyaman'dan dinleyicimiz, beraberliğimizi paylaşıyorlar. Didim'den sevgili Suna Koçak yine bizlerle birlikte, çok teşekkür ediyoruz mesajlar için, iletiler için, paylaşımlar için. Kendisine ve sevdiklerine de armağan edelim. Sanatçımız Çimen İpekçi sizler için seslendirsin bu güzel türküyü. Işık Başal Ekrem Çelebi'den derlemiş, Kırıkkale'ye gidiyoruz ve diyoruz ki ayrıldım.

Dideban üstündeyim. Niyazi Ateşli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bitlis'in türküsüydü. Mustafa Yarıcı seslendirdi. Efendim 8.38 olmuş saatimiz. Türküler ard arda gelmeye devam ediyor. Gürol Seçilkara demiş ki güzel bir çarşamba sabahından herkese Muğla yatağından günaydın selamlar. Osman İnan Ankara'dan bizlere merhaba demiş. Büyük babası Yusuf İnan'a armağan ediyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün yazmış. Eşime, çocuklarıma ve kıymetli ekibinize armağanımız olsun. Niksar'dan Selami Kabakçı'nın da mesajını gördük. Günaydın diyor dinleyicimiz. Sizlere de günaydın. Cabi Şahin Kayseri'den yazmış. Türkü dostlarına armağan ediyorum. Türküler hayattır, türküler geçmiştir ve gelecektir. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Nevşehir Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen bizlerle beraber. Mesai arkadaşlarım, eş, dost, türkü dostları, siz TRT türkü çalışanları için istiyoruz. Yılmaz Can Türk, günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum. Giresun Esbiye'den selamlar. Çorum'dan İbrahim Özü Doğru. Çorumlu hemşehrilerim için ben de türkülerden birini bekliyorum. Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak. Alparslan Çolak, herkese huzurlu mutlu bir gün diliyorum. Kayseri Develi Tombak köyümüze selam yolluyorum. Belkıs Akkale'den bir türkü çalabilirseniz çok mutlu oluruz demiş. Hemen şöyle bir bakalım, neden olmasın diyelim, sırayı alacağız birazdan Belkıs Akkale'nin o güzel yorumunu. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten sevgiler, günaydın dedi. Eşim Meral Hanım, oğlum Ege ve Turan Hocam için istiyorum. Edirne'den Gülten Kaymak selamlarını gönderiyor. Yalova'dan yazdı Ali Yavuz. Eşim Sultan Hanım ve çocuklarım için istiyorum. Denizli Çivril'den Yücel Çünkuş, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir gün olsun. Kayseri'den Bekir Gültekin, Zonguldak Çatalazı'ndan Fethi Fidan, Kadir Orhan ve Seyfi Kapusuz'a türkümüzü armağan ediyor. Hasan Cengiz'in herkese selamları var, kızları, damadı ve eşiyle torunu için istiyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, dünürü Ali Ekber Ergün için istemiş. Ali Aydoğdu Trabzon'dan, Mehmet Dayı Uşak'tan, Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Şaban Dişli İstanbul'a selamlarımı yolluyorum diyor. Ve İlyas Aydın'da bütün TRT Türkü radyo dostları için türkülerimizi beklediğini yazıyor. Şimdi sanatçımız Selma Geçer, Muazzez Türing'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Kuzeydoğu Anadolu'nun türküsüyle sizlerle. Sabahın yemişi bir tane vişne.

Nevşehir Hacı Bektaş'ın türküsünde Gürbüz Sapmaz'dan alınan İsmet Akyol'un derlemiş olduğu bu ezgide sanatçımız Belkıs Akkale'yi dinledik. Evlerinin önü bulgur sokusu. Efendim 8.48 olmuş saatimiz. Instagram'dan hiç ileti okumadık, kulağımız çınlanıyor. Efendim İzmir Buca'dan yazmış Ahmet Uzal, selamlar diyor. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Mustafa Bey, Can Kurtaran Köyü'nden, Akşehir'den yazıyorum diyor, sıradaki türküyü istiyor. Bir diğer dinleyicimiz Seyda Alas, Adana'dan bizlerle birlikte. Eşim Zübeyde Hanım, çocuklarım için istiyorum. Ankara'dan Tekin Koluçolak, günaydın, muhteşem türkülerimizle üzerimizdeki sabah mahmurluğunu atarken sıradaki türküyü her zaman olduğu gibi Osmaniye Kadirli Durmuş Safılar Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak tüm köylülerime ve ailelerimize armağan ediyorum. Bir diğer dinleyicimiz, lütfen isimlerinizi de yazın ki okuyabilelim biz de. Hatice Kübra Tüfekçi yazıyor. Herkese, hepinize hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Pınar Başından Bulanır türküsünü istiyorum. Yusuf Alptekin ve eşi Nesteşah Alptekin için çalar mısınız demiş. Manisa Salihli'den herkese günaydın diyor bir dinleyicimiz, hemen onun da ismine bakalım. Burak Bey'miş. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den sesleniyor. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti sıradaki türküyü istiyorlar. Ahmet Bey diyor ki arkadaşım Mehmet, eşi Lütfiye Aykaç için türkülerimiz gelsin. Manavgat'tan Özgür Aldemir'in selamları var. Alican Geniş Ankara yolundan selamlar. Bolu Bey'ine selam verirken yol arkadaşım Kastamonlu Niyazi Bey için Bolu Bey'i türküsünü çalar mısınız diyor. Hemen sıraya alıyoruz ve Hasan Mutlucan'ın sesinden benden selam olsun Bolu Bey'ine diyoruz.

Kirziroğlu Mustafa Bey, Bayram Bilge Tokel'in sesinden dinlediğiniz yine gönlümüzde kulağımızda olan türkülerimizden biriydi. 8.57 olmuş saatimiz, İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz bizlerle birlikte, onlar kimler? Sıradaki türkümüzün ezgisini duymaya başladınız bile. Kimlere armağan edelim bu güzel ezgileri? Murat Odabaşı öyle güzel yazmış ki, sevdanın en duru, kimi zamanda en yakıcı halidir türküler. Memleketten uzak kalmanın, ayrılığın ve sıla özleminin sızısını taşır yürekte. Turnalar, dağlar, rüzgar ve toprak, insanın doğayla kurduğu bağın ve dertleşme arayışının en güçlü yansımasıdır türküler. Güneşli bir günün sabahında Ünye'den sizleri selamlıyorum. Kıymetli yayın ekibinizi muhabbetle, bu toprakların tarihini, sevdasını, ağıtlarını ve toplumsal hafızasını kuşaktan kuşağa taşıyan, kültürel mirasımız olan türkülerin mihmandarlığında, iklim iklim Anadolu'nun sesini, sözünü, ruhunu her sabah evlerimize taşıyan harika bir program TRT Türkü'de sabah. Çok teşekkür ediyor. Her şeyin gönlünüzce olduğu, sağlık, mutluluk, huzur ve bereketle dolu günler temenni ediyorum demiş Murat Odabaşı. Çok teşekkür ediyoruz ve türkümüzü sizlere armağan ediyoruz. Selahattin Alpay ve Kınıfır Bedrenk Olur.

Efendim, Mehmet dört kardeş ve sıra arkadaşlarından Nemrut'un kızını dinledik. 9.07'yi gösteriyor saatimiz. Son saatte de frekansı değiştirmeyeceğinizden eminiz. Çünkü ardı ardına gelecek bu güzel ezgiler, türküler. İşte onlardan biri Dilek Karadağ yorumuyla biz bu türküyü ve bundan sonraki türküleri aynı zamanda dinleyicimiz Emin Okur'a armağan edelim. Ankara'dan dinleyicimiz bir türkü istemiş. Belki süremiz yeterse çalabiliriz diyelim ama bundan sonraki türkülerde Osmaniye'den Okur ve Arıkan ailelerine de gelsin. Emin Bey, yazdıklarınız için, övgü dolu sözleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Mehmet Ali Akyıldız, Türkan Şekerci, Lokman Şahan hayırlı sabahlar diyor ve Emine Akyol Konya Bozkır'dan türkülerimize ortak oluyorlar. Dilek Karadağ sizler için söylüyor. Deget Bayburt deget, sende nem kaldı.

Vay dünya dünya, yalansın dünya. Hüseyin Mustafa Arı'yı dinledik Tokat Zile'nin Ali Ekber Çiçek'in türküsünde. 9.16 olmuş saatimiz, 3. ve son bölümde İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan tüm TRT Türkü dinleyicilerine günaydın, TRT Türkü sabah ekibine çok teşekkürler diyor. Her zaman olduğu gibi yine bir de bahçesinden video yayınlamış. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selam gönderiyor. Torunları ve bütün ailesi için türkülerden birine ortak oluyor. İlhami Bayar bizim Denizli Çivril'den dinleyicimizdir. Fatma ve Sevgi Hanımlara armağan olsun dedi. Akçakoca'dan İbrahim Bey'in iletisini okumuştuk. O da sıradaki türküleri seçen dinleyicilerimizden.

Efendim sevgili Şengül Ekinci Instagram'dan TRT Türkü sayfasına yazıyor. Sıradaki türküyü armağan edeceğiz ama önce yazdıklarını okuyalım. Yavaş yavaş diyor, sezonun sonuna doğru geliyoruz. Bizlerin de işleri biraz kolayladı. Sayenizde saat 10'a kadar türkülerle hazırlığımı yapıyorum. Emeği geçen herkesin eline, yüreğine, emeğine sağlık. Çok teşekkürler Şengül Hanım. Kolaylıklar dileyelim biz de size. Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den kolay gelsin dedi. Sıradaki türküyü eşim Songül Uğurluoğlu ve çocuklarıma armağan ediyorum. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden yazıyor ve beraberliğimizi paylaşıyor. İsmail Yalabık, memleketim Uşak ama bizim Berlin'den dinleyicimiz. Hasan Yavuzsoy, Uşak Eğlence Köyü'nden kucak dolusu selam ve sevgiler dedi. Özcan Gönen Manavgat'tan yazıyor. Afyon Emirdağlılara, Manavgatlılara ve sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. Murat Işık'tan, Aksaray Ihlara Vadisi'nden selam olsun sevdiklerime ve biz çalışanlara armağan gelsin türkülerimiz. Bir diğer dinleyicimiz Manisa Salihli'den yazıyor, sıradaki türküyü istemiş. Ali Onar, yine beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimizden. Şimdi armağan edeceğimiz türkü Bedri Aysel'i yorumuyla sizlere ulaşacak. Diyarbakır'a gidiyoruz. Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküyü dinlemek üzere. Çarşıda bal var, sende bir hal var. Git yara yalvar, sana Allah gönderir.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bursa türküsüydü. Dereler doldu taşınan Nezahat Bayram'ın sesinden sizlere sunduk. 9.25 oldu saatimiz. TRT radyolarının birbirinden kıymetli sesleri, unutulmayan yorumlar ve türkülere gönül veren çok değerli sesler, sazlar sizler için TRT Türkü'de sabahta. Efendim, beraberliğimizde olan dinleyicilerimizden Ceyran Şimşek Ayar diyor ki, Ardahan Çıldır'dan, güneşin doğduğu yerden TRT Türkü aileme selamlar, sevgiler. Ailemle birlikte dinliyoruz sizi. En güzel ezgilerden birisini Kurtkale Köyü halkına armağan ederseniz seviniriz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Cemal Oskay Akhisar Bükmüş'ten selam göndermiş dinleyicimiz. Şenol Zaim Arhavi'den selamlar, hayırlı sabahlar. Tüm yayın ekibine teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de sevgili Sadıka Tavukçu'dan geldi. Bu programı hazırlayan ve bizlere ulaştıranlara sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum candan demiş. Biz teşekkür ediyoruz efendim, var olun. Ali Sarıdoğan, güzel bir çarşamba sabahından herkese günaydın. Konya Çeltik'ten selamlar. Sıradaki türküyü Yunus Timur Kazık ve Mehmet Özden'e armağan ediyorum. Bir başka dinleyicimiz Fevzi Kara ne güzel yazmış. Yıllardır keyifle dinlediğim, müzikleri ve samimi yayınlarıyla günümü güzelleştiren harika bir radyo. Dinleyicisine değer veren, kaliteli yayın anlayışından ödün vermeyen güzel bir ekip. İyi ki varsınız. Hayatınız hep güzel şarkılar ve güzel sohbetlerle devam etsin. Adıyaman Gölbaşı'ndan Fevzi Kara. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun sizler de. Konya

Güney Sınır'dan Mustafa Bey yazıyor. Sıradaki türküyü istiyor ve Ramazan Akdemir de Zonguldak Gökçe Bey Dağ Demirciler Köyü'nden, Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den, Musa Toros Antalya'dan dinleyicimiz gelecek olan türkülerimizin taliplerinden. Sanatçımız Hüseyin Balcı'nın sesinden bir Giresun Bulancak türküsü dinleyelim. Hüseyin Çakır'dan Ankara Devlet Konservatuarı'nın derlemiş olduğu türkü Ey Gidi Yalan Dünya.

Ve saat tam 9.30'u gösteriyor. Artık programımızın son yarım saatlik zamanı içerisindeyiz. Türkülerimiz ve iletileriniz sürüyor. Osman Yalçın hayırlı sabahlar diledi. Denizli'den, Cengiz Kaya Çorum'dan hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü istedi. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan yazdı. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın dedi. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan sıradaki türküyü bütün sevdiklerine armağan etti. Murat Şükür Gebze'den, Durak Çağatay Erzurum'dan, Tolgahan Cansız Osmaniye'den, Kemal Esen ve Murat Hocam için olsun dedi. Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz Davut Güleç ve Ordu'dan Leyla Çabuk'la, Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar, selamlar, sevgiler, hepimize güzel ve sağlıklı bir gün diliyoruz dediler ve türkülerimize ortak oldular. Gürcan Hüsbal Mersin'den yazıyor, sıradaki türküyü eşim Seher kızım Ezgi için istiyorum. Bilecik Bozüyük'ten Muhammed Ateş de iyi çalışmalar dileklerini iletti bize. Çok teşekkür ettik kendilerine ve türkülerimizi size de gönderelim istedik. Efendim şimdi Bediye Akartürk'ün sesinden, yöre ekibinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir Konya türküsü dinleyeceksiniz. Vay bana, vaylar bana diyoruz.

Yayla yollarında göç kater kater Bedri Koçak'tan dinlediniz Hüseyin Say'dan alınan İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği Mersin Silifke'nin hareketli bir türküsüydü. Saat 9.38 oldu efendim. İstekler devam ediyor. Beraberliğimizin yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz. Şimdi dinlemeye başladığınız çok güzel bir Sivas Divri ezgisidir. Kimlere gönderelim biz bu türküleri? Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selam göndermiş. Veysel Zan diyor ki hayırlı sabahlar, Ankara Çubuk'tan herkese sevgiler. TRT Türkü dostlarımıza ve bizi dinleyen herkese gelsin. Sizler efendim Facebook, X, Twitter, Instagram TRT Türkü sayfasına sabah 7'den bu yana çok güzel paylaşımlar bırakıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sadece isteklerde değil, türküler dinlendikten sonra bir de teşekkür mesajları geliyor. Sevgili Şengül Ekinci de o dinleyicilerimizden biri, övgüleriyle yine bizi selamlamış. Biz teşekkür ediyoruz. Seçimi TRT Türkü olan ve bu sabah programı olan bütün kıymetli dinleyicilerimize. Şaban Dinç yazdı, Kütahya Tavşanlı, Eri Gözdağ eteklerinden selamlar. Sizi dinleyen ablam ve enişteme, çalışma arkadaşlarıma, şoför ve operatörlere gelsin. İyi yayınlar, sağ olun efendim. Hatice Ünal, Acı Payam Kelekçi'den günaydın. Serkan Alkan, Sivas Koyul Hisar'dan ve Kasım Baştürk'te. Merhaba, günaydın sevgili yayın ekibi. Türküler

kadar güzel günler diliyoruz sizlere dediler. İşte şimdi sizler için söylüyor Selma Alagöz. Eşlik edelim efendim Sivas Divriği'nin türküsüne. Kara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Kınamayın ahbaplar, şeker ile beslendim.

Efendim Kırıkkale Keskin'den bir türkü istemişti bir dinleyicimiz, Hacı Taşan'ın türkülerinden. Armağan etmiş olduk mavilim mavişelim, tenhada buluşalım, kurban olduğum Allah tez gönder kavuşalım. Sizler için Tuğba Gel seslendirdi. Efendim İstanbul'dan yayınımızın artık yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz. İstanbul'dan Rıza Gül dedi ki günaydın, yazamasam da her gün dinliyoruz sizi. Emeğinize sağlık. Sıradaki türküleri torunlarım Alp, İnci,

Ege ve tüm Niksarlılara armağan etmenizi diliyorum. Elbette dedik ve sevgili Sabahat Aslan'ın sesinden türkümüzü şimdi sizlere ulaştırıyoruz. Adana'nın Osman Özdenci'den Ali İboş'un derlediği türkü Kalenin Üstü Direk.

Efendim geldik bir sona daha. Zeki Gün ikinci bir ileti paylaşmış. Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler. Bizlerin iletilerini eksiksiz, noksansız okumaya çalışıyorsunuz. Bütün ekibi canı gönülden kutluyorum, teşekkürler, saygılar sunuyorum demiş. Estağfurullah efendim, ne demek, sevgiyle, büyük bir keyifle. Çünkü sizlerin seçimi bu frekans ve bu program olduğu için biz de canı gönülden sesleniyoruz elbette. Çok teşekkür ederiz ama takdiriniz için. Dilek Yıldız günaydın, mutlu sabahlar. Alanya'dan bizi selamladı. Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden ve Veysel Zanda Ankara Çubuk'tan demişti. Herkese armağan olsun. Abdullah Albayram da yine dinleyenlerimiz arasındaydı. Artık veda dakikaları, şöyle hareketli bir türküyle kapanışımızı yapalım istiyoruz. Programı hazırlayan Ahmet Şenses, teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve mikrofon başında Pınar Kundakçı Temel. Bugün için ayrılıyoruz. İnşallah yeniden birlikte olmak dileğiyle diyerek Sümer Ezgi de bizlere eşlik etsin. Son türkümüzde Denizli'nin Özel Gönlüm'ün, rahmetlik Özel Gönlüm'ün türküsüyle hoşçakalın diyoruz. Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama, o günkü sözlerimi cabur annene söyleme. Hoşçakalın. Thank you.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzincan yöresinden Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünde geçen bera sözcüğü. Yalan dolanla sofuluk olmaz. Mümin olan bekler berayı gönül diyor türkümüz. Burada geçen bera kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup fazilet, üstünlük, seçkin olma, temizlik, olgunluk ve güzellik anlamlarındadır. Aklanma, temize çıkma anlamındaki beraat sözcüğü de bu kelimeden gelmektedir. Mümin olan bekler berayı gönül mısrası, gerçek inanç sahibi kişinin gönlünün muhabbetle dolmasını, manevi olgunluğa ermesini

0: Sazdan türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Silivri açıklarında sabaha karşı Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatla irtibat kurulamıyor. Kıyı Emniyeti ile sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. İsrail'in cezasız kalan Gazze'deki katliamlarına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin hazırladığı ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacak. 4 klasör ve 25 CD'den oluşan dosya 2 Eylül'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'le görüştü. Görüşmede başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konuları ele alındı.

Bakan Gürlek, Yunan Bakan'dan Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının iadesini talep etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün sürecek İzmir programı bugün başlıyor. Kılıçdaroğlu İzmir'de parti örgütüyle bir araya gelecek, meslek grupları temsilcileriyle görüşecek. Merkez Yönetim Kurulu'nu da İzmir'de toplayacak. Toplantıda olağan kurultay hazırlıkları ve yeni dönem yol haritası ele alınacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek, Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 25. kez bir araya gelen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde küresel güvenlik, Birleşmiş Milletler'in rolü ve çok kutuplu dünya düzeni konuları öne çıktı. Devlet başkanları çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi mesajı verdi. Zirvede örgütün 25. yıl dönümünü simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalandı. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü ihale düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi, Rusya'nın bombaş konsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti. Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı 1000'i aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Günaydın, ben Antalya'dan Şefkat. Eşim Zekeriya Pişkin ve Murat hocama Antalya'nın Mor Üzümü türküsünü hediye etmek istiyorum. Kolay gelsin.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Sevincimiz, hüznümüz, hasretimiz, sevdamız, sazımıza, sözümüze tutundu. Size kavuşmayı bekliyor sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan, Şavural Tonmeisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar, yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, Anıl Ar, divanda Erkut Özkan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu, sazımızla sözümüzle yurttan seslerden süzülüp gelen türkülerin eşliğinde birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Kazım Alkar'ın Nuri Alkar'dan derlediği Devrent Deresini Duman Bürüdü türküsünü, ardından bağlı olarak İsmet Egeli'nin derlediği Uzun Olur Şu Bakır'ın Ovası türküsünü dinliyoruz. Mikrofonda İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu.

Osman Kalay Fahrettin Çelik'ten alınan bir türküyü seslendiriyor. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim. Hakikatli yar isen önümden geçme benim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Süleyman Fahri'den derlediği türküyü Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.

Kırıkkale Keskin yöresinden Hacı Taşan'dan alınan türküyü Asilhan Doğan seslendiriyor. Yüce dağ başına yağan karidim, yağdı yağmur, güneş vurdu eridim.

Azerbaycan yöresinden Şevket Elekberova'dan alınan türküyü Vildan Turan Akıncı seslendiriyor. Bahar gelen demende, bitirem göy çemende.

Burdur Dirmil yöresinden Kadir Turan'dan alınan türküyü Hale Yamaner Ok'tan seslendiriyor. Gökte yıldız ellidir, ellisi de bellidir.

Kerkük yöresinden Abdurrahman Kızılay'dan alınan türküyü Hakan Ünal seslendiriyor. Esmerim güzel esmer, derdimi yazan esmer, ne muhannet yarim iş, katlime gezen esmer.

Yılmaz İpek'in Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü Ethem Kaya'nın sesinden dinliyoruz. İki bacı çıkmış takkadan bakar, gören aşıkların bağrını yakar.

Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türküyü Emrah Koçak söylüyor. Karanfil eken bilir, bu aşkı çeken bilir.

Değerli dinleyenlerimiz, bugün de Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar, yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, Anıl Ar, divanda Erkut Özkan, kaval ve zurnada Halil Çokgürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. Birbirine bağlı iki türküyle sizlere veda ediyoruz. Ömer Akpınar'dan, Mustafa Tahmaz'dan alınan Püsküllüdür Püsküllü, Allah Gürgen'in dalı ve Kasım Gürsoy'un Hava Gürsoy'dan derlediği Yeni Yaptım Evimi, Donatmadım Odamı. İyiye, güzele, umuda uzansın yollarımız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Silivri açıklarında gece saatlerinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatta irtibat kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geminin 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde battığını ve şimdiye kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan sürdüğünü sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın ve Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar da katılıyor. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş bugün Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Provokasyon girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için sahayı dikkatle izlediklerini söyledi. Provokasyona izin vermeyeceğiz dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, kırmızı bültenle aranan 22 suçlunun da yakalandığını açıkladı. Bu yıl 629 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliği için 7 bakanlıkla bir protokol hazırlığında olduklarını açıkladı. Okulları daha güvenli hale getirmek istediklerini ifade eden Bakan Çiftçi, 31 bin bahçe güvenlik personelinin okullarda görevlendirileceğini söyledi. CHP'den yeni partiye geçişlerin ardından bazı il ve ilçe başkanlıklarında eksik demirbaş ve bina hasarı olduğu iddiaları üzerine CHP yönetimi harekete geçti. 81 ilde tespit ve raporlama çalışması başlatıldı. CHP yönetiminin tespitlerin ardından sorumlular hakkında hukuki yollara başvurması bekleniyor. Edirne'de CHP'li belediye meclis üyesi avukat Engin Yağcılar rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Yağcıların bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro istediği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Yağcılar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan da ayrı bir soruşturma başlattı. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek.

Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarına hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanmaması için karşılık vereceklerini bildirdi. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı bini aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları sürüyor. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Haberleri sunduk.

0: Efendim İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu Türkülerle Gün Ortası programından hepinize kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz yine. Türkülerle Gün Ortası başladı bile. İki güzel eser dinledik. Solistimiz Emre Kızıl'ın güzel sesinden Kavalı ile Halil Çok Yürekli açış yaptı. İki telli curasıyla solistimiz Emre Kızıl iki güzel Erzurum türküsü seslendirdi programımızın hemen başında. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün kimler var başka?
1: Bizler teşekkür ederiz.
0: Sevgili Emre çok güzeldi gerçekten. Birbirine de bağladın türküleri aslında.
1: Evet.
0: Normalde yaptığımız bir şey değildi bu programın açışında ama mest olduk yine gerçekten.
1: Teşekkür ederiz. Türküler güzel olunca üstadımızın da güzel açışıyla böyle keyifle başladık.
0: Çok keyifli başladı gerçekten. Yüreğinize, nefesinize, gönlünüze sağlık diyelim. Peki bugün kimler var? Solistler geçidi. Emre Kızıl'la birlikte Asilhan Doğan, Ethem Kaya, Sabahattin Gülümser birbirinden güzel türküleri seslendirecekler. Siz sevgili türkü dostlarımız için onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Halil Çok Yürekli, ritimde Gökhan Merterol ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Her birinin ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Harika performansları için programı Sema Yardımcı Öz hazırladı yapımcımız. Sesimizi sizlere ton masterimiz Fırat Özturan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Leyla Köseler'le sırada hangi solistimiz var derseniz Asilhan Doğan yerini aldı bile mikrofon başında. Merhaba Asilhan.
2: Merhaba,
0: sen de hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Hazır ve nazır bekliyorum.
0: Evet, gerçekten. Önce nereye gideceğiz Asilhan seninle?
2: Evet, önce bir değişimiz var bir beste formunda.
0: Hı hı.
2: Sözleri Muhammed Zeynel Abidin Çam'dan,
0: hı hı.
2: Müziği de Cemal Akkiray'dan.
0: Hicaz bir türkü
2: evet,
0: galiba
2: Hicaz
0: değil mi?
2: Hicaz bir eserimiz. Eğlen yolcum, eğlen bir su vereyim diyeceğiz.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık sevgili Asilhan.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ne güzel bir türküydü. Gerçekten. Bir sonraki türkümüz de çok güzel. Büyük Usta Neşet Ertaş'tan bir eser olacak değil mi?
1: Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Neşet Ertaş üstadımızdan alınan bir eser. Al yanak allanıyor diyeceğiz.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkürler.
1: Biz
0: bu güzel
1: teşekkür
0: Neşet Ertaş türküsüyle enerjimizi yükselttik türkülerle gün ortasında. Şimdi İzmir Radyosu'nun güçlü seslerinden Ethem Kaya mikrofonda. Merhaba sevgili Ethem, sen de hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Radyoları başlarında bizleri dinleyen sevgili türkü severlere çok selam olsun. Saygılarımızı iletelim efendim.
0: İlk olarak bizi nereye götürürsün?
1: Diyarbakır'a gidiyoruz.
0: Diyarbakır'a.
1: Çok güzel bir türküsü var Diyarbakır'ın. Yusuf Tapan'dan alınan efendim. Hı hı. Ahmet Yamacı'nın notayı almış olduğu çok güzel bir türkü.
0: Aşk bağrımda yer açtı, atma bana bu taşı diyoruz, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için.
1: Bizler teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
0: Saatler 12.30'u gösterdi bile. Keyifle ilerliyor. Bir türkülerle gün ortası daha. Bu kez Urfa'ya uzanıyoruz sevgili Ethem Kaya'yla.
1: Evet.
0: Bakır Yurtsever'den derlenen bir türkü. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm diyoruz şimdi de. Evet.

Teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık. Efendim bu Urfa türküsünün hemen ardından şimdi Makbule Kaya'nın sesinden dinleyeceğimiz güzel bir türküyle sizleri baş başa bırakacağız. Hadi Gari sen de gel diyeceğiz. Sonrasında Yılmaz İpek Stüdyosu'nda saz üstadlarımız, solistlerimiz sizler için birbirinden güzel türküleri seslendirmeye devam edecekler.

0: bu güzel türküyü ve usta solistimiz Sabahattin Gülümser de geldi mikrofon başına. Hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Çok güzel iki eser de sizin repertuarınızda görüyorum. Önce nereye gidiyoruz?
1: İki eserimiz de bizim Kerem diye tabir ettiğimiz hem söz unsurları hem dizi ve makamsal açıdan Kerem dediğimiz iki tane güzel türkümüz var. Önce Kayseri'deyiz. Kayseri. Zalım Felek Değirmen'in döndü mü diyeceğiz. İkinci türkümüz de Adana'dan. Hı hı. Ben de gittim bir geyin avına diyeceğiz.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Zalim Felek değirmenin döndü mü, bağın bahçen sularla doldu mu dedik. Şimdi Adana'ya uzanalım.
1: Evet.
0: Bu kez de.
1: Ben de gittim bir gevin geyiğin avına diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık.
1: Ben İki, teşekkür ediyorum.
0: İki güzel türkü dinledik. Sevgili Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi bir kez daha sevgili Emre Kızıl'dan güzel bir türkü rica edeceğiz. Sevgili Emre hem çalacak hem söyleyecek. Bu kez hangi türküyü seslendireceksin Emre?
2: Şimdi Şanlıurfa Kıssas Köyü'nden derlenen kaynak kişi Mehmet Acet Aşık Sefai'den alınan Altan Demirel hocamızın notaya aldığı Seher Vakti Şah Kervanı Gidiyor diyelim. Sözleri Kul Himmet Üstadımıza ait.
0: Dinliyoruz keyifle. Buyurun.

Çok teşekkür ediyoruz. Saatler 12.52'yi gösterdi bile. Türkülerle gün ortasında yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerlerken Şanlıurfa'dan Artvin'e gideceğiz. Sevgili Asil Andoğan'ın güzel sesinden Çift Jandarma Geliyor adlı türküyü dinleyeceğiz şimdi de.

0: Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili Asilhan Doğan'ın da gönlüne sağlık, üstadların gönlüne sağlık diyelim. Bugün de veda vakti geldi. Bugün türkülerimizi sizler için solistlerimiz Emre Kızıl, Asilhan Doğan, Ethem Kaya ve Sebahattin Gülümser seslendirdi. Onlara bağlamasıyla Murat Tezcan'ın, kavalıyla Halil Çok Yürekli, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli sizlere sevgili Ethem Kaya'dan dinleyeceğimiz güzel bir türküyle veda ediyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle diyoruz. Türkülerle kalın efendim, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Didem Dilara Duman'ın sesiyle başlıyoruz birlikteliğimize. Erzurum yöresine ait bu güzel türküyle. Gül Ahmet'te Dar Sokak'ta Evim Var.

Sevgili dinleyenler, Adıyaman yöresine gidiyoruz. Ragıp Binzat'tan alınan türküyü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

Saatimiz 13.21'i gösteriyor. Canlı yayınımız İmran Koç'un sesiyle Azerbaycan yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Yanarım aşkına can yar.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında Erzurum yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyoruz. Gürkan Özpeker söylüyor. Kara camışları vurdum bayıra.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı yayınımız devam ediyor. Erol Parlak şimdi radyolarınıza konuk oluyor. Gülüşün gülden güzel, sevdim gönülden güzel, severim kıskanırım ben seni elden güzel.

Reyhan Ediş'in sesine kulak veriyoruz şimdi. Sevgili dinleyenler, Erzurum yöresine ait bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Çelik pazarında ufacık taşlar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Azer Yılmaz Aydın hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Hüsamettin Subaşı'nın sesiyle ayrılıyoruz. Kerkük yöresine gidiyoruz. Benim ipek yağlığım var. Hoşçakalın.

Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatla iletişim kurulamadığı bildirildi. Deniz yüzeyinde gemiye ait filikalar bulundu. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, ilk sinyalin alınmasıyla birlikte gemideki tüm personelin telefonlarının arandığını ancak ulaşılamadığını söyledi. Baylan, gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu da belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı TCG Osman Gazi çıkarma gemisiyle bir insansız hava aracının bölgedeki çalışmalarda yer aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarında batan geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın'la denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da katılıyor. AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi İsmet Zeynep Çiftçi Ankara'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Zeynep Çiftçi'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım,

sağlığı diliyorum dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 4 Eylül Cuma günü başsavcılığa çağrıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği bildirildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü ifade edildi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. Duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliye talepleri alınıyor. Dava kapsamında tutukluluk durumlarına ilişkin olarak Perşembe günü karar verileceği belirtiliyor. Rusya-Ukrayna hattında gerginlik sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam etti. 8 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentinin dışındaki bir sanayi bölgesine hedef aldı. Kiev bölgesindeki bir lojistik merkeziyle Odessa limanı da Rus güçlerinin hedefi oldu. Avrupa Birliği'nin dış politika kararlarındaki veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Açıklamada oy birliği yerine nitelikli çoğunluk, veto yerine de yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılması talep edildi. Merkez Bankası deprem bölgesinde artan konut arzının kira enflasyonuna etkilerini internette yer alan yazıda yer aldı. Konut teslimlerinin hazırlandığı, hızlandığı belirtilen değerlendirmede geçen yıl kira enflasyonunun önceki 2 yılın altında kaldığı belirtildi. Değerlendirme yazısında arz etkisinin önümüzdeki dönemde de süreceği öngörüsüne yer verildi. İndirim kampanyalarında artık indirim öncesindeki son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Kurala uymayanlara 40 milyon liraya yakın para cezası uygulanabilecek. Düzenlemeyle tüketiciyi yanıltan indirimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Eylül'le birlikte sonbahar aylarına merhaba dedik. Sizler için hazırladığımız güzel türkülerimizi kiminiz sevdi, kiminiz arabada yolculuk sırasında veya iş yerinde çalışırken dinliyorsunuz. Türkülerimize keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, gününüzün geri kalanının mutlu ve huzurlu geçmesini diliyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Mayhan, sunumda ben Derya Can. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışta Denizli Acıp Ayağım'dan derlenmiş bir türküyle karşıladık sizi. Sanatçı Sibel Güzel, ardıçlıktır evleri de üzümlüdür bağları dedi. Hız kesmeden Ankara Elma Dağ'dan, Bayram Aracı ve Mucip Arcuman'dan alınan keyifli bir türküyle baş başa bırakıyoruz sizi. Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor. Bir elinde kantar, neler de alır tartar.

sırada Güftesi ve Bestesi Aşık Haşimi'ye ait olan kendi yüreğiyle dertleşip gönlüne söz geçiremeyenlerin sitemli sesine kulak veriyoruz efendim Gülşen Kutlu'nun sesinden. Kendini yaktın pişirdin, niye ağır çekersin gönül? Sevgine güman düşürdün, derdin var çekersin gönül.

Artvin'e uzanıyoruz şimdi de. Artvinli Hasan Çutak'tan derlenmiş Türkiye, sanatçımız İmran Koç ses veriyor. Senden mene yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

Mustafa Hoşsu'nun Selim Önder'den derlediği Manisa Kırkağaç türküsünde Havva Karakaş'ı dinliyoruz. Yavrumu vuranlar ataş dayana, kuruya kolları mum gibi söne.

Muharrem Temiz'den babası Seyit Mehtuni'ye ait bu içli deyişi dinleyeceğimiz sıra sevgili türkü dostları. Küçük yaşta gurbet evde gezer divane divane, defteri kalemi elde yazar divane divane.

sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim. Ordu yöresinden Tuğrul Şan'ın Ramazan Çetin'den derlediği türküyü Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden dinliyoruz.

Feyzullah Çınar'ın kaynaklık ettiği bu uzun havada Erdal Erzincan geliyor radyolarınıza. Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman diyecek sanatçımız.

saatlerimiz 14.34'ü gösterirken TRT Türkü'de siz sevgili dinleyicilerimizle birbirinden güzel eskilerle dolu birlikteliğimizde güftesi Ahmet Çelik'e, bestesi Musa Eroğlu'na ait türküyü Güler Duman'ın yorumuyla dinliyoruz. Başımda bir sevda döner, ben yanarım, kül olurum.

Derdi devrunuma derman arardım. Dediler ki derttir dermanın senin. Derdin tam da dermanın kendisi olduğu hakikatini bize bir düşündüren bir irfan türküsü paylaşıyoruz şimdi sizlerle. Alvarlı Efe'ye ait türküde Ender Doğan'a kulak verelim.

ayağına giymiş kara yemeni, sallanma sevdiğim öldürdün beni. Güneydoğu Anadolu'nun hem türkü hem de sanatçı bakımından zengin şehirlerinden Şanlıurfa'dan Ahmet Cemil Cankat'ın kaynaklık ettiği türküyü sanatçımız Münevver Özdemir havalandırdı az evvel sevgili dinleyicilerimiz. Sırada sevilen bir Van Erciş türküsü var. Vanlı usta sanatçı Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Gide gide gitmez oldu dizlerim, ailemekten görmez oldu gözlerim.

Konya'nın meşhur oyun havalarından bir diğer ismi Aslan Mustafa'm olan türküyü Özlem Üngör'ün sesinden dinliyoruz sevgili türkü dostları. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Kırklareli yöresinden Aşık Ali Tamburacı'dan alınan türküde Ömer Şan, "Tabakamda tütün yok" diyecek.

Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik sevgili türkü dinleyicileri efendim. Programı hazırlayan yapımcımız Deniz Özalp'ti. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofon başı.

Erzincan Kemaliye türküsünü dinledikten sonra yayın sırasını Trabzon Radyosu'ndan arkadaşlarımıza sevgi ve saygılarımızla bakıyoruz. Türküler bugün bir annenin feryadı olduğu duasını dile getirdi. Bazen de yarın özlemi dedi. Hoşça kalın, Selma Alagöz söylüyor. Horoz havada horoz.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. TRT Türk'ü Anadolu

Yiğit Yavuz hazırladı. Sesimizi ulaştıran isim Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü de Yusuf Cemal Keskin'den dinliyoruz. Sık Sara.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yusuf Cemal Keskin'den, onun kemençesinden, elinden dinledik Sık Sara oyun havasını. Sevcan Orhan'ın sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Dağlar başı olaydım diyor sanatçı.

Sevcan Orhan'ın ardından sırayı alan sanatçı Ali Rıza Gündoğdu. Ordu yöresindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yârimin giydiği yeşil entari, eridi kalmadı dağların karı.

Ordu'dan Erzurum'a gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Neriman Altındağ tüfekçinin sesiyle. Aya bak nice gider, ay dolanır gece gider. İki kaşın arası bir yol var, Şam'a gider.

15-18 saatler sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den devam ediyor türkülerle. Şükrü Güler'den dinledik Artvin horonunu. Rahmetli sanatçı Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle devam ediyoruz. Sevda gitmiyor Serde.

Neşet Ertaş, Bozkır'ın tezenesi. Onun sesinden dinledik. Sevda gitmiyor Serde dedik sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programında sırayı alan sanatçı Uğur Sönmez oluyor şimdi de. Güveyin olayım diyor sanatçı.

Güveyin olayım dedik, Uğur Sönmez'in sesinden dinlettik. 15.26'yı gösterdi saatler sevgili dinleyicilerimiz. Kubat, şimdi de sırayı alan sanatçı. Rumeli taraflarına gidiyoruz sanatçının sesiyle. Bülbülüm altın kafeste.

Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler. Benim derdime düşsün şimdi bana gülenler. Özlem Üngör Trabzon yöresine götürdü sesiyle. Karabük, Safranbolu yöresinde sevgili dinleyicilerimiz Hale Gür söylüyor. Yüce dağ başında kara kış olur. Bastığın yerler donar taş olur.

Her türküde bir hikaye var sevgili dinleyicilerimiz. Türkülerimizi dinlemeye devam ediyoruz. 12-15-35 saatimiz. Hale Gür, az önce sanatçının sesinden dinledik. Süleyman Kozanoğlu'nun sesiyle devam ediyoruz. Kestane dizi dizi diyoruz.

Kestane dizi dizi. Süleyman Kozanoğlu'nun ardından sırayı alan sanatçı Özgür Eren oluyor sevgili dinleyicilerimiz. Rumeli, İskeçe taraflarındayız. Penceresi yola karşı, gelen geçen atar taşı.

Gümüşhane kızları dedi Resul Dindar sevgili dinleyicilerimiz. Çankırı yöresinden bir türküyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Ümit Bekiz Ağa söylüyor. Yemenimi al isterim, ortasında dal isterim.

Aşağı bizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah şahur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse

Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Bu gaybana sevdalık. Bak ne hallere düştüm. Ümit Tokcan, Giresun Görele yöresine götürdü. Sevgili dinleyicilerimiz, ayrılık vakti bugün de geldi çattı. Umarız güzel vakit geçirmişsinizdir. Türkülerimizi yine dinledik, dinlettik. Sevgili dinleyicilerimiz, yarın yine aynı saatte radyolarınızda olacağız. Karadeniz'den programında bugünlük bu kadar. Son bir türkümüz var. Ali Rıza Gündoğdu'nun sesiyle noktayı koyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı programı. Murat Çelik ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Ali Rıza Gündoğdu sarmaşık bülbülleri diyor son olarak bugün. Kalın sağlıcakla.

0: Karadeniz'den.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna

unsurları seferber edildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kurdu. Köprü çalışmasının 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından yapıldığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Almanya'da ülkenin kritik derecede önemli altyapısına yönelik saldırı endişesi artıyor. Ülkenin elektrik şebekesi son 24 saat içinde ikinci kez sabotaj girişimlerinin hedefi oldu. Saldırı girişiminde bir trafo merkezinde kasıtlı olarak kısa devre oluşturuldu. Olay Leipzig'teki havaalanına insansız hava aracı saldırısı girişiminden Rusya'nın sorumlu tutulmasının hemen ardından meydana geldi. Gelişmelerle ilgili olarak Avrupa Birliği ve NATO'nun da teyakkuzda olduğu belirtildi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritasının yer aldığı orta vadeli program 6 Eylül Pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada orta vadeli program hazırlıkları kapsamında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle bir araya geldiklerini belirtti. TUSAŞ üretimi olan Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri Gökbey, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada, TUSAŞ'la yürütülen proje kapsamında 18 adet Gökbey helikopterinin Emniyet Teşkilatı'nın envanterine gireceğini söyledi. İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokolün Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğini belirterek, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi, Türkiye ile Afrika halkları arasındaki gönül bağlarını güçlendiriyor, dedi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Saatimiz 16.05'i gösterirken. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Size ekibimizi tanıtalım. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza en derin sevgi ve saygılarımızı, selamlarımızı iletiyor. Hepinize keyifli bir akşam diliyoruz. Ve vakit kaybetmeden ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz sizleri. Osman Zeki Akça ve Tahir Sargın'dan alınan bir Antalya Badem Ağacı türküsünü Erdal İyi Öz'ün yorumundan sunuyoruz. Osman'ımın tesbihi var da mercandan

Programımızın ikinci türküsünü Selcan Kökçen Şahin'den dinleyeceğiz. Osman Uysal'dan alınan bir Burdur Yeşilova türküsü. Tahtalıkta Galbır var.

Yücel Paşmakçı'nın Mustafa Karayer'den derlediği Tekirdağ Şarköy türküsünü Sıtkı Akın'dan dinliyoruz. Bağa girdim bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış, 15 yaşında Nazife Hanım kimlere aldanmış?

Sözleri ve bestesi Faruk Yılmaz'a ait bir ezgi var sırada. Bunu da, bu türküyü de Onur Yaman'dan dinliyoruz hep birlikte. Güldaniyem, gidene bak gidene, gidip de dönmeyene, gönül nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene.

Osman Usta'dan alınan bir Rumeli Deli Orman türküsünü Şükriye Tutkun'un yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Zilli de maşa darbuka, ne davul ister ne zurna.

Ahmet Yardım'dan alınan İzmir yöresinden bir türküyü Muammer Ketencoğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Hürmüz Hanım, hamamın kubbesi kireçten olur, kızların güzeli güleçten olur.

0: TRT Türkü.
1: Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı devam ediyor TRT Türkü'de, saatimiz 16.39'u gösterirken. Nuri Halil Poyraz'dan derlenen bir İstanbul türküsü var sırada. Emine Karakuş Kaya'dan dinliyoruz bu türküyü de. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende dursun, sil gözünün yaşını.

Haydar Baycın'dan alınan Manisa yöresinden bir türküyü Necdet Kaya'dan dinliyoruz şimdi. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden, Mevlam versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış, ben ayrılam eşimden.

0: TRT Türkü.
1: Programımızın sonuna hareketli türkülerle ulaşacağız. Elif Buse Doğan'ı bir Orta Anadolu türküsünde dinliyoruz şimdi. Sallan boyuna bakayım.

Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugün de sonuna geldik böylece. Programı sizin için hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 2 Eylül Çarşamba, saatlerimizde 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı sizin için Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Oğuz Doğan Cengiz'in yorumuyla dinliyoruz. Adana yöresinden bir türkü. Bir kuş gelir öte öte, ben yanıyorum tüte tüte. Asker oldum gidiyorum Poros dağlarından öte.

Aliye Akkılıç'ın Elazığ yöresinden derlediği bir türkü Arzu Akmeş'e seslendiriyor. Al eyvanda han kalmadı, beylikte sultan kalmadı, sen de ben de hal kalmadı.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, şimdi de Çukurova'dan programında Turgay Özdemir'i bir türküyle dinliyoruz. Harman'a serdiler sarı samanı, hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim, ayrılık mı olur harman zamanı?

Değerli dinleyenler, saatler 17.14'ü gösteriyor ve programımızda Tuğba Ger'in söylediği Erzincan yöresinden bir türküyle devam ediyor. Gurbet elde bir hal geldi başıma, ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir.

Sayın dinleyenler, Kayseri yöresinden bir türküyü Yıldız Çam'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise sözleri Karacaoğlan'a, müziği ise kendine ait bir türküde Musa Eroğlu'nu dinliyoruz. Pencereden bakan Dilber, ağlayanı güldürürsün. Kaşların yağ, kirpiğin ok, bulduğunu öldürürsün.

Sayın dinleyenler, saatler 17.30'u gösteriyor ve programımız Hale Gür'ün söylediği bir türküyle devam ediyor. Bir okkacık balım mı var?

Sayın dinleyenler, saatler 17.40'ı gösteriyor ve programımızda Zülkü Faltan'ı Elazığ yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise programımızda Onur Karahalil'i dinliyoruz bir türküyle. Bahçeye gel ki görüm.

Değerli dinleyenler, programımız Elazığ yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sanatçımız Münevver Özdemir söylüyor. Bu dere baştan başa Ayvalı Bağ.

Değerli dinleyenler, programımızda Sakarya yöresinden bir türküyü Ahmet Tuğra'nın yorumuyla dinliyoruz. Allı yazma başında, kalem oynar kaşında. Ben bir yeni yar sevdim 13-14 yaşında.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsünü Dünya Tekin'in yorumuyla dinliyoruz. Gönül gurbetele varma. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da Haziran ayında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabahı karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Altsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Ankara'nın bölgesel ve küresel güvenlik mimarisindeki rolü ve rolüyle paralel olarak diplomatik temaslarda artıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Wes Streeting ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin sağanak sırasında bastıkları su birikintisinde elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin dava istinafa taşındı. Dava çerçevesinde hazırlanan yeni bilirkişi raporunda olayın tek bir ihmalden kaynaklanmadığı belirtildi. Olay öncesinde 9 yıllık süreçte yağmur suyu ve elektrik hatlarındaki kusur ve ihmaller zincirine dikkat çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu ziyaretlerindeki ikinci durağı İzmir oldu. Esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, esnafın toplum ve dayanışma kültüründeki yerine dikkat çekerek "Esnaf başımızın tacı olmalıdır" dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulunu da İzmir'de topladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

Türkü sözlüğünde bugün dilimizin zarafetini, sevdalarımızın tatlı kelamını taşıyan o zarif kelimeyi, Dudu'yu konuşuyoruz. Aslı Farsça papağan anlamına gelen bu güzel sözcük, Anadolu insanının dertli ve zarif üslubunda farklı anlamlar kazanır. Türkülerimizde Dudu sadece bir kuş adı değildir. Sevgilinin tatlı dili, hoş kelamlı oluşunun simgesidir. Dudu dilli dendiğinde o türkünün ardında yatan zarafeti, tatlı sözün gönülde bıraktığı o iyileştirici etkiyi hemen hissederiz. Anadolu insanı bu hürmetli kelimeyi aynı zamanda evinin bereketi saydığı hanımefendilere ve analara bir saygı hitabı olarak da sunmuştur. Dudu kavramı aşığın sazında bazen bülbülle yarışan bir tatlı dile, bazen de sevdalının zarafetine dönüşür. Dudu, Anadolu'nun dildeki tatlılığı, kelamdaki şifasıdır. Şimdi bu güzel sohbetin ardından sevgilinin o tatlı dilini ve güzelliğini anlatan güzel bir Antalya elmalı türküsüne kulak verelim. Şahin Gültekin seslendiriyor. Kızın adı Dudu, o da güzellerin adı.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dilerken haftanın ortasına geldiğimizi de mesai günleri itibariyle hatırlatmak isteriz size. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkiye Akşamı programı başladı. Haftanın yorgunluğu yavaş yavaş üzerimizde birikmeye başladı. Biz bu akşam yine ikram edeceğimiz türkülerle o yorgunluğu hafifletmeye çalışacağız. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı. Soner Abacı teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Sümer Ezgü ile başlıyoruz. Tırnak içinde kimileri için terapi olarak adlandırılabilecek birbirinden keyifli türküleri ikram etmeye. Rıfat Balaban kaynaklık etmiş türkümüze. Potinimin bağına düştüm gönül ağına, yenile bir yar sevdim, o da geldi çağına.

Nilüfer Sarıtaş seslendirecek dinleyeceğimiz Kırşehir türküsünü. Neşet Ertaş'tan alınmış türkü. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı.

Hüseyin Turan'la devam ediyoruz Türkü Akşamı'na. Yöremiz Orta Anadolu, Yöre ekibinden alınmış dinleyeceğimiz türkü. Pınar'ın başında testin var imiş, agız senin benden ayrı dostun var imiş.

Bircan Pullukçuoğlu ve Esat Kabaklı'dan birer türkü dinledik. Gülşen Kutlu ile devam ediyoruz. Yöremiz Kırşehir. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni.

Erol Küker'le devam edeceğiz. Yöremiz yine Kırşehir. Osman Özdenkçi Çekiç Ali'den almış türküyü. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen Şanova'da kal Acem kızım.

18.48'i gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Esra Ere ikinci ve Gökhan İkim birer türkü söyledi türkü akşamında. Sevcan Orhan'la devam edeceğiz. Dağlar başı olaydım, çağıraydım, çalaydım. O yer bize gelende kol boynuna dolaydım.

Adile Kurt Karatepe'nin seslendireceği türküyle devam edecek türkü akşamı. Yöremiz Sivas Kangal. Ömer Şan, Zekiye Şan'dan almış türküyü. Dala mendil bağladım, gittim geldim ağladım. Ellerin yari gelmiş, ben oturup ağladım.

Zafer Albayrak'la devam ediyoruz. Yöremiz yine Sivas, bu kez Tokuşköy. Derleyen Süleyman Yıldız, kaynaksa Kamber Yıldırım. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim, deli gönlüm bir sevdaya bağlandı. Özü şirin, sözü şirindir yarim, gamzesi ok, kaşı yaya bağlandı.

Münevver Özdemir seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Öncesinde de Nihat Erdağ'dan bir türkü dinlemiştik. Muzaffer Ertürk'le devam ediyoruz. Diyarbakır yöremiz Celal Güzel sesten alınmış türkü. Odasına vardım olur mu böyle? Ellerim koynunda merhamet eyle.

19.24'ü gösteriyor saatimiz. Semra Gülof'la sesten gidecek. Dinleyeceğimiz türkü Diyarbakır, yine yöremiz. Celal Güzel Ses, Tarık Çıkıntaş'tan almış türkü. Neriman Tüfekçi de türkü derliyor Tarık Çıkıntaş'tan. Düzeltelim efendim. Çay içinde dövme taş, gönlüm huni, gözüm yaş.

Bir başka Diyarbakır türküsü dinleteceğiz. Size Ahmet Yamacı, Ramazan Şenses'ten almış, Gürsoy Babaoğlu seslendirecek. Çıktım saray köşküne, yanarım yar aşkına, İstedim vermediler Allah lillah aşkına.

Nurullah Akçayır'la devam ediyoruz. Yöremiz sanatçının yöresi olan Erzurum. Muzaffer Sarı Sözen Zurnacı Ramiz'den almış türküyü. Daldalan daldalan daldan aşağı.

19.43 gösteriyor saatimiz. Türkü akşamında Tuğrul Düşan seslendirdi dinlediğimiz türküyü değerli dinleyiciler. Zaray'la devam ediyoruz. Anonim bir türkü seslendirecek sanatçı. Macir mahalle yolları, yaz sıvamış kolları, gelin olmuş gidiyor macir mahalle kızları.

Devam ediyoruz türküler ikram etmeye değerli dinleyiciler. Çubuğum yok yol üstüne uzatam, takatim yok yar yolların gözetem, menendin yok seni kime benzetem, Rumeli yöresinden bir türkü.

Merve Kayaca'nın seslendireceği türküyle devam edecek türkü akşamı. Afyonkarahisar Emirdağ yöresinden bir türkü. Reyhan Altınay ve Hüseyin Yaltırık, Pınar Halaç'tan almışlar türküyü. Sako giyer karadan, ne bakıyorsun aradan. Hakikatli yar isen kaldır lafı aradan.

Türkü akşamını noktalıyoruz bu akşamda değerli dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduk programı Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı. Soner Abacı teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Nazlı Saraç Orhan seslendireceği türküyle veda ediyoruz. Size bir Kütahya türküsü. Ayı olan yiğit misin, dağlarda geyik misin? Hoşçakalın.

Sevgili TRT Türk'ü dinleyenlerimiz, İstanbul Tepebaşı Stüdyosu'nda düzenlediğimiz Şef Naci Düzel yönetimindeki Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konser yayınına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçıları, bağlamalarda Okyay Kösegil, Özkan Alıcı, Cumali Kalkan, Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve Burak Aykaç, tarda Mirza Başara, kavalda Osman Aktaş, meyde Yaşar Taner, kemençede Umut Ayvaz, basta Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir ve Özcan Gök. Bu akşamki türküleri seslendirecek sanatçılarımız Ali İbicek, Arzu Akmeşe, Celal Bakar, Gülcan Kaya Aral, Nihat Erdağ, Münevver Özdemir, Oğuz Doğan Cengiz, Sülal Bakırcı ve konserimizin şefi Naci Düzel. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Konserimizin ilk bölümünde solistlerimiz Gülcan Kaya Aral, Celal Bakar, Arzu Akmeşe ve topluluğumuzdan mevsimlerle yarışan aşklara yalnızca sözle sazın şahit olduğu birbirinden sevdalı türküler dinleyeceğiz. Şef Naci Düzel yönetimindeki topluluğumuz şimdi huzurlarınızdalar.

Sevgili TRT Türkü dinleyenlerimiz, konserimizin bu bölümünde Kur'an'da adı çıkan gencin sevdalısı kadar boynu bükük kalmasın türküler diyor. Sıladan memlekete, cemali güneşe, yüzü aya benzeyen yare doğru yola çıkıyoruz. Şef Naci Düzel yönetimindeki topluluğumuz, solistlerimiz Münevver Özdemir, Ali İbicek, Zülal Bakırcı, Nihat Erdağ ve Oğuz Doğan Cengiz sizlerle.

Değerli dinleyenlerimiz, bu haftada TRT Türkü'de İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Şef Naci Düzel yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği Konseri'nin sonundayız. Program yapımcılarımız Ayda Çınar ve Meltem Aytı, Tepebaşı stüdyolarından sesimizi sizlere duyuran teknisyenlerimiz Türkay Güner, Eren Dönmez, Sami Demir ve ben Hava Emelya ile topluluğumuzun seslendireceği türkülerle sizlere veda ediyoruz. Barışın, sevdanın, umudun dili türkülerle kalın, hoşça kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye bir programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu güzel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, sizinleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim, sevgili orkestra isimlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Gökhan Karakaya, Nefesli Mikail Geçer, ritim saz Cemil Altun, klasik gitar Halil Melişen, bas gitar Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş efendim. Şimdi ilk olarak Zafer Albayrak abimizden çok güzel iki eser dinleyeceksiniz. Künyelerinden bahsetmek ister misiniz?
1: Efendim, şimdi evet, yani Türk halk müziği denildiğinde ve o eserin adı duyulduğunda gerçekten bilmiyorum, belki de repertuarımızın incisi diyebilirim.
0: Doğrudur. Hangi eser?
1: Yani hem enstrüman olarak öyle.
0: Öyle mi?
1: Hem anlam olarak öyle. Yöre Erzincan, hadi bil bakalım.
0: Erzincan.
1: Evet. Erzincan denilince... Acaba? TRT repertuarının bağlama olarak çalımı en zor.
0: Evet.
1: Ama bir o kadar da böyle dinlediğinde hiç bitmesin ya. Bu türkü bitmesin, sabaha kadar dinleyelim dediğin türkü nedir?
0: Ali Ekber Çiçek Usta'ya ait olan, evet. 14 bin yıl gezdim. Tabii ki de onlardan biri diye değiştirelim, düzeltelim. Çok usta bir eser. İcrasıyla gerçekten kendini kanıtlamış bir eserdir. Saz sanatçılarımızın bileğine, duygusuna kuvvet diyelim.
1: Evet, ama onun öncesinde de yine bir türkü söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Son zamanlarda duyduğum güzel türkülerden, yani dinlediğimde beni çok etkiliyor. Hazreti Şah'ın avazı turna derler bir kuştadır, asası Nil deryasında, hırkası bir derviştedir diyeceğiz. Ve ondan sonra da Haydar Haydar'a bağlayacağız.
0: Buyurunuz efendim, teşekkür ederiz.

0: Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize, sazınıza sağlık.
1: Evet, Gökhan Karakaya.
0: Evet.
1: Ya ne güzel yani.
0: Ne böyle, güzel bir ustalıktı.
1: Ya böyle ustalarla birlikte çalışmak çok gurur verici.
0: Kesinlikle öyle.
1: Eliğin kolun dert görmesin.
0: Gökhan Karakaya bir şey söylemek ister mi acaba?
1: Vallahi bence isterim. Söylesin tabii ki.
2: İsterim. Tabii aslında güzel olan bu eserler ve bu eserleri inşa eden ustalar ve bu gelenek. Biz sadece icra etmeye, aktarmaya çalışıyoruz. Ama birkaç şey söylemek gerekirse, biz bu eseri Ali Ekber Çiçek'ten dinledik. Davut Sular'ın okuduğu bir versiyon da var. Aslında Alevi Bektaşi Cemilerinde icra edilen bir eser bu. Ali Ekber Çiçek bağlama icracılığı bakımından bu eseri bu forma dönüştürmüş ve çok güzel yapmış. Ve aslında bizim bu geleneksel müziğimiz uluslararası arenada temsil ediliyor. Fakat şöyle bir şey var, eseri çalarken de bunu...

0: hissetmeye çalışırım. Bizim geleneksel müziğimiz statik bir şey değil. Yani yaşayan bir şey, kinetik bir şey, aktarılan bir şey ve herkes kendince anlamlı gördüğü şekilde, manalı gördüğü şekilde bu eserleri icra etmeye, yorumlamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Eseri mesela ilk kıtasını biraz ağır çalmak istedim. İkinci kıtaya geçmeden önce normalde Alec Berset'in başta yaptığı şeyi arada yapmak istedim. Bu o anda gelişen bir şey. İkinci kıtayı daha hızlı çalmak istedim ve o evrenin içine girdiğiniz zaman kendinizden bir şey katıyorsunuz. Bence bir esere kendi kimliğinizi katabilmek çok önemli. Ben bunu kendim kattığım için söylemiyorum ama bu hissiyatla bir eser icra edebilmek çok önemli. Bu halk müziği eserleri, türküler sadece geleneksel formlarıyla değil, profesyonel icracılar elinde de kendi anlayışlarıyla bence icra edilmeli. Bunu söylemek istedim çünkü
1: çok teşekkür ederiz.
0: Böyle bir şey hissettirdi açıkçası eser bana. Bazen yavaş icra edersiniz, bazen hızlı icra edersiniz. Bazen kendinize göre yorumlamak istersiniz. Geleneksel kalıplarla biz bazı şeyleri statik hale dönüştürdüğümüzde o eserler yok oluyor. Bunu söylemek lazım. Çünkü yöresinde de değişiyor. Yöresindeki insanlar da artık farklı anlayışlarda icra ediyorlar. Umarım dinleyicilerimiz beğenmiştir. Umarım o ruh geçmiştir. Evet. Müziğin gerçek sahibi bence halkımızdır. Halkımız takdir edecektir bazı şeyleri.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok ya, güzel bir gerçekten açıklamaydı hakikaten.
2: Çok güzel.
1: Çünkü Gökhan'dan bunu ilk defa dinlemedik. Yani buradaki bu stüdyodaki herkes ilk defa dinlemedi. Her defasında kendi formunu bozmadan tabii ki de haddime değil bu yorum yap.

0: bir şeyler ekliyor ama yine ustayı, Ali Ekber ustayı asla incitmeden yapıyor.
1: Evet.
0: Bu açıdan da bu kıymetli yorum için kendi adıma da Türkiye Evi program adına da TRT adına da teşekkür ediyorum.
1: Yani usta müzisyenlerden, usta sanatçılardan valla nasıl icra ederlerse o şekli güzel oluyor bence.
0: Evet, kendi formunu bozmadan dengesini.
1: Önemli olan
0: evet,
1: ustalık.
0: Kesinlikle.
1: Evet Reyhancığım, Türkiye Evi devam ediyor ve bu arada Reyhan Ediş sevenler sabırsızlıkla acaba Reyhan Ediş bugün Türkiye Evi'nde hangi türküleri okuyacak diye bence bekliyorlar.
0: Evet, benim baba tarafım Erzurum demiştim.
1: Öyle mi?
0: Evet Erzurum. Ama babamın da kendi annesi Yozgatlı. Oradan çok fazla dinleyen isimler var. Bir tarafımda Yozgatlı olma dolayısıyla.
1: Ya Reyhancığım maşallah.
0: Ama abicim ben Türkiye'liyim bilmiyor musun?
1: Evet. Gerçekten Reyhan Türkiye'li. Evet, ben kesinlikle. Bugün mesela Yozgatlı olduğunu da öğrendim. Yani maşallah.
0: İyi de Zafer abicim bence burada espri yapıyor bence. Kesinlikle Yozgatlı olduğumu geçenki programda da dile getirmiştim. Bu yüzden de oradan bir istek vardı.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımızda sıkça bize yazıyorlar. İlk eserimi bu yüzden Yeşil Ayna Takındın mı Belin adlı eserle başlamak istiyorum. Ve tabii ki de yine sınav eserlerinden biri olduğuna inandığımız bir Manisa türküsü. Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sesinden. Buyurunuz efendim.
1: Reyhan Ediş'in o güzel sesinden dinliyoruz efendim. Türkiye Evi devam ediyor.

0: TRT Türkü.
1: Evet Reyhancığım, yani çok güzel, gerçekten özlemişiz sesini.
2: Öyle mi abi?
1: Tabii.
2: Teşekkür ederim.
1: Geçen hafta mı buradaydık biz?
2: Daha dün buradaydık ya abicim.
1: Dün, evet dün buradaydık da ama Türkiye olarak.
2: Ha, Türkiye tabii. Olarak tabii. Evet geçen hafta salı günü buradaydık diye hatırlıyorum.
1: Ama Reyhan gerçekten bir şey söyleyeceğim, özlüyorlar.
2: Özlüyorlar,
1: evet,
2: çok güzel yorumlar
1: alıyoruz.
2: Evet,
1: devam mesaj atıyorlar, mesajlar işte, bir daha ne zaman, bir daha ne zaman.
2: Evet.
1: Efendim yine buradayız biz. Her zaman sizlere türkü söylemek için hazır ve nazır bulunuyoruz. Ve Türkü Evi'nde bugün ben repertuarı tamamen değiştiriyorum. Bir uzunlama okuyacağım. Uzunlamanın arkasından da 90'lı yıllarda burada Ankara Radyosu'nda bir yarışmaya girmiştim ve o yarışmada söylediğim türküyü tekrar söylemek istiyorum. Merhamet kıl, kaşı keman, ehli mana benzersin. Sallanıp gittiğin zaman servi revana benzersin. Erkan Sürmen hocamın o güzel, o Davudi sesinden dinleyip öğrendiğim bir türkü. Sivas Tokuşköy'ü ve kaynak kişisi de Yüksel Yıldız olan bir türkü. Başına da güzel bir Malatya türküsü uzunlaması söyleyeyim. Yoncalığın ince yolu gide gide kavuşuyor. Oğlumu vuran ahbaplar ilvan ilvan savaşıyor diyelim.
2: Buyurunuz.

0: Ağzına sağlık abicim.
1: Efendim, ellerinize sağlık. Tabii mikrofondan yani söyleşi yaptığımız mikrofona gelene kadar biraz süre geçiyor.
0: Evet. Çok güzel bir türkü.
1: Çok çok güzel bir türkü. Yani beni sözleri, duygulandırır.
0: Sözleri çok güzel. Uzun hava yine öyle.
1: Ya buradan Erkan hocama kucak evet, dolusu selamlar. Sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten TRT'nin en nadide sanatçılarından birisidir kendisi.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ellerinden öpüyorum sevgili hocam.
0: Ben de ustanın ellerinden öpüyorum. Şimdi bir Erzincan türküsü seslendirmek isterim. Vardım hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin?
1: Neler getirdin?
0: Ben senin kahrını çekemem gönül diyeceğiz. Bugün biraz farklı yörelerden türküler seçmek istemiştim. Bu yüzden bir Manisa yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Öncesinde bir Yozgat, şimdi bir Erzincan, hemen sonrasında da Rumeli yapalım derim. Olur mu hocam?
1: Türkiye'vi devam ediyor efendim.
0: Bulut gelir seher ile diyeceğiz sonrasında.

0: Gönlüne sağlık sevgili orkestramız. İyi ki varsınız diyoruz.
1: Evet.
0: Ellerinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyoruz onlara. Sağlık. Zamanımız daralıyor. Abicim ne okuyacaksın bizim için?
0: Reyhancığım evet zaman akıp gidiyor dur demek olmaz.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani şimdi mesela ben bir Ankara türküsü söyleyeyim.
1: Tamam. Daha
0: doğrusu söylemeye çalışayım.
1: Tabii.
0: Mucip Arcuman. Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği atım Arap'tır benim, yüküm şaraptır benim. Bu yıl böyle giderse halim Arap'tır benim diyelim. Arkasına da eğer zaman yeterse orkestranın bağlayacağı herhangi bir türküyle devam edelim.

0: Türkiye evinde Karadeniz bölümünü de yapmadık demeyeceğiz değil mi bugün?
1: Tabii benim bir tarafım Karadeniz Reyhancığım.
0: Evet abicim süpersin. Benim de bir tarafım Ankara. Birazdan Ankara yapacağız.
1: Evet.
0: Efendim yani... dinleyenlerimize şöyle bir açıklama yapalım bence. Farklı farklı bölgelerde yaşıyoruz. Bir yerde atalarımız doğup büyüyor. Bir yerde babalarımız başka bir yere göçüp bizlerin dünyaya gelmesi üzerine de oralarda bizler büyüyoruz. Biz Türkiye'liyiz efendim. Bugün bu yüzden Karadeniz, Balkanlar, Doğu Anadolu, Ege, aynı zamanda Doğu Anadolu'yu bir saat boyunca gezdik. Ben derim ki hazır Yozgat, Ankara dedik. Ben bir Ankara türküsü seslendireyim. Sonra en son okuyacağım türkünün arasına da kapanış konuşmamızı yaparız.
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: Dalda iki elma diyelim mi? Gökhan Bey buyurunuz.
1: Reyhane diş

0: Evet Reyhan, ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: İki tane Ankara türküsü söyledik.
1: Evet, bir de yakınlara gidelim mi tekrardan? Bir kırık yakınlara, kale yapalım mı?
0: Tabii ki.
1: Tamam.
0: Ama
1: kapanış konuşmamızı yaptık.
0: Kapanış aslında. Konuşmamızı yapalım. Çünkü Türk Evi'nin daha doğrusu sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama Türk Evi haftada kaç gün Reyhancığım?
1: Bence her gün.
0: Her gün. Çünkü Türk Evi'ni gerçekten de çok seviyorlar.
1: Kesinlikle
0: Türk'ü
1: öyle.
0: Dinleyenler, Türk
1: bizleri
0: sevenler.
1: Takip eden, dinleyen, yaptığımız müziğe çok ciddi bir saygı gösteren kesim var. Onlara kesinlikle teşekkür ediyoruz. Saz sanatçısı üstadları da keza öyle. Abicim bence sen orkestramızı bir anlat. Ne dersin?
0: Orkestrayı anlat bitmez Reyhancığım. Ama istiyorsan isimlerini tek tek böyle gururla sunabilirim.
1: Elbette.
0: Bugün mesela çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü ilk programın açılışında Erzincan yöresindeki 14 bin yıl gezdim. Değişini o kadar güzel yorumladı ki Gökhan Karakaya. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da tabii ki Türk Evi'ndeki türkülerimizin hepsini aranje ediyor, bizlere hazırlıyor. İyi ki var Gökhan Karakaya diyorum ve bugün tabii nefesi de Mikail Geçer vardı. Mikail Geçer, iyi ki varsın. Ritim sazda Cemil Altun,
1: evet,
0: abimiz
1: Cemil
0: seni çok
1: abimiz
0: seviyoruz. İyi ki varsın. Klasik gitar Halil Melişen. Kardeşim sizlerle müzik yap-

0: Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Klasik gitar Halil Melişen. Kardeşim, sizlerle müzik yapmak çok güzel. Sağ olun. Bas gitar Özgün Eroğlu. Ona da tekrar tekrar kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakuldu, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş. Efendim, bir sonraki Türkiye Evi programında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın, Türkiye Evi'yle kalın.
0: Türküyle kalın, hoşça kalın.
1: Can Özüm'den Besmele'yi çekince.
0: Reyhan Ediş efendim.

0: Kurdalayı da termemiş gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: çevremi.
1: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim, her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz Türkülerle Yarenliğimize. İlk olarak Aşık Mahsuni Şerif'in icrasından onun o çok sevilen bir eseriyle başlamak istiyoruz. İşte gidiyorum Çeşmi Siyahım.

Aşık Mahsuni Şerif'in sazından ve sesinden İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım adlı türküyü dinledik hep birlikte. Sırada 80'li yıllarda bizim de bağlamaya yeni başladığımız dönemlerde yetişmemizde ve o dönem halk kültürüne, halk müziğine çok büyük katkısı olmuş olan bir albümden dinleteceğimiz bir kayıt var değerli dinleyenlerimiz. Arif Sağ, Musa Eroğlu, Yavuz Top ve Muhlis Akarsu'nun bir araya gelerek oluşturmuş oldukları Muhabbet albümleri serisi, biraz önce de vurguladığımız gibi o dönem halk müziğine ilgi duyan insanların önünü açmıştır ve onların repertuar yelpazelerini ve müzikalitelerini

ettinler. Gerçekler nerededir? Haberimiz var. Hak'tan gayrısına yar demesinler. İsavi, Musevi, Muhammediler, Doğu, Batı, Kuzey, hem Güneyliler, gerçekler öncüsü bunca veliler, yollar buzlu, dağlar kar demesinler. Bu dünya doludur, dolu nimeti, insanlığın barış, huzur cenneti, insanlığa hizmet, bunca serveti, silahlar yaparak kar demesinler. Ali Cemal, gayen insan olasın, İnsanlık vasfında yerin bulasın, İnsan ektiğini biçer bilesin, doğru görenlere kör demesinler. Evet, söz ve müziği Aşık Cemal'e ait bu güzel deyişi Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Yavuz Top hocalarımızın icrasından dinliyoruz.

Bütün insanlardan arzumuz vardır adlı deyişi Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Yavuz Top hocalarımızın icrasından dinledik. Yine büyük bir usta Talip Özkan hocamız var sırada. Kendisinden Kütahya'dan Hisarlı Ahmet'ten derlenerek repertuara kazandırılmış bir güzel zeybek havasını dinliyoruz. Havada durna sesi gelir, kanedi kırma.

Galip Özkan hocamızın yorumundan havada turna sesi gelir, kanedi kırma sözleriyle başlayan Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten derlenerek repertuara kazandırılmış Zeybek

havasını dinledik. Sırada Bircan Pullukçuoğlu hocamızın yorumundan dinleyeceğimiz bir sürmeli çeşitlemesi var. Ve hocamız çalıp söylüyor. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler?

0: Programımızın sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda Fethiyeli Ramazan Güngör'ün yorumundan Çömlek Kırdıran Havasını dinleyeceğiz ve öncesinde de Ramazan Güngör'ün kendi ağzından hem Çömlek Kırdıran Havasının öyküsünü hem de bunun yanı sıra kendi yaşantısından bazı kesitleri dinleyeceğiz. Hep birlikte dinliyoruz.
1: 1924 doğumluyum. Fethiye'nin Kemernayası'na bağlı Kadıköy'den doğdum. Kadıköy'den. Çocukluğumda, küçüklüğümde eski zamanda, yani binlerce seneler önce bir kavim gelmiş geçmiş, yani bu Hırtlak Boğazı varmış o devirde. Şarkı türkü yokmuş. Sonra bu kopuzunun telleri yok ha. Sıncap bağırsağından bükme teller varmış. Yani sıncap bağırsağını tel yatağına kullanırlarmış. O sırada Sarı Mehmet diye bir adam o boğazı çalarmış ama fakat bir Yörük Bey'in kızına kurulmuş kendisi. Yalın Sarı Mehmet'in yatacak yeri yok, bir bağısı bahçesi yok, evi yok. Çentesinde bir bağlama, bugün senin yanında, öbür gün başkasının yanında dolaşır duruyormuş. Şimdi bir bahar günü bahçeye girmiş bu güzel güzel boğazları böyle böyle çalarken hemen kuşun biri geliyor, bağlamasının ucuna konuyor, yani kopuzunun ucuna. Sonradan oluyor bağlama ismi ya. Her neyse, kopuzunun ucuna konduğunda bunu derebeğinin adamının biri geçerken görüyor. Allah Allah diyor. Sarı Mehmet elinden çalıyor ama kuş da orada başında duruyor sapının ucunda diye imrenip gidiyor. Sonunda varıyor derebeğine, diğeri böyle böyle Mehmet kuşu kondurmuş çalardan. Çağırın bana Mehmet'i diye. Çağırıyorlar Mehmet'i. Derebeği soruyor kuşu kondurmuş. Kuş geldi kondu diye. Bir çal bakalım diye. Şimdi gücüne aşık ha. Derebeğinin kızına, Yörük Bey'in kızına aşık ha. Şimdi hani yaylam senin ellerin, ellerin gitmiş kalmış ıssız kalan yerlerin diye. A güçsün diye, güçsün diye bağırıyor ünler. Sen gidersen bizim uzuları kimler güçsün diye. Kendi kendine. Derebeyi ne söylersen yahu diye. İşte böyle böyle Yörük Bey'in kızı vardı. Ona şey oldum ama tutuştum ama nereye götürsün? Yörük Bey'i zengin. Hani Yörük Bey'i zengin olunca kızı bir türlü, kız bana aşık. Nereye götürecek yerim yok diye. Bu benim aklım almış, oraya gitti gönlüm diye falan. Ulan Mehmet hoşuma gittin diye. Birer hayvana binelim, şöyle bir gezelim seninle diye. Bağlamını da al diye çentene, kopusunu. Gidiyorlar. Bir dağ kenarında bir köye rastlayırlar. Kızın biri inek sahip duruyor, görüyorum. Yaklaşıyorlar şöyle, olduğu yerler orman tabii. Şöyle yaklaştıklarında derebey bir boğaz çal bakalım diyor. Şu kızı ver bakabilirsen sana 30 dönüm tarla var diyor. Bakıdırım diyor. Hemen çal bakalım, kız topraktan çölme var tabii. Boyuna inek sağlamış. Başlar

böyle bir giriyorum. Zavata şöyle dönüp bakıyor. Ulan Mehmet 30 dönümü hak ettin diye. Bakılırım kuşu kondurduğum gibi diye. Yanağı getirirsen 60 dönüm tarlayla bir ev var sana diye. Getirin diye. Sen şuraya sin diye ama görükme ona diye. Tamam. İşte o zaman çölmeye kırmaya başlayacak yani. Şimdi başlar parmak kurmaya. Yavaş yavaş şöyle.

Hemen koşup geliyorum. Hemen bağlamanın sapına yapışıyorum. Yeter bizim oğlan diye. İşlendirdin beni diye. İşte o zaman Sarı Mehmet 60 dönüm tarlayla bir evi hak ediyor. Yörük Bey'in kızını da Dere Bey'i alıyor. Böylece Mehmet Murad'ına eriyorum.

0: Fethiyeli Ramazan Güngör ustamızın üç telli jurasından ve onun anlatımından Çömlek Kırdıran Havasını dinledik. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Kavdalayı da terlemiş gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: yourself?
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir mahallinden, mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Teknik yapımda Haluk Aydın. Bugünkü konuğumuz Yozgat ilinden Emin Babayiğit. Merhabalar Emin Bey.
2: Merhabalar.
1: Evet, önce bir türkü dinleyelim Emin Bey sizden. Sonra söyleşimize devam edeceğiz efendim. Hangi türkü dinleyeceğiz önce?
2: Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu, kaynak kişisini Fahri Akbilek olan bir Yozgat türküsü, Yeşil Ayna Takındın mı Beline?
1: Efendim bu arada kendisine Emin Bey'in bağlamasıyla yine onun koro şefi Tuncel Evcen hocamız eşlik edecekler. Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Teşekkürler. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili Emin, biraz sizi tanıyalım.
1: Aslen Yozgatlıyım. Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Müziğe küçük yaşlarda başladım. Babam müzikle ilgiliydi, bağlama çalardı. Ben de ilkokuldan önce bağlama çalıp söylemeye başladım ve ortaokulda korolarda görevler aldım. Bu yılda korolardaki 30. yılım. Devam ediyorum Tuncel hocamla birlikte.
0: Ne güzel, amatör korolar. Tabii iyi bir sağlam altyapı da var. O icranızdan belli.
1: Evet.
0: Herhalde yörede de birçok ustayı dinlemişsiniz belli. Yöresel ustaları.
1: Tabii ki, tabii ki. Başta Nida Tüfekçi olmak üzere.
0: Evet, bir Ahmet Gazi Ayhan rüzgarı da vardır oralarda değil mi?
1: Tabii
0: Ne
1: ki,
0: kadar
1: tabii ki.
0: güzel. Büyük ustaların hep oralar türküleri toparlayıp derlediği yerler. Evet, bir türkü daha dinleyelim senden. Ne dinleyeceğiz şimdi?
1: Kaynak kişisi Mustafa Demirci olan bir Elazığ türküsü. Dağlar dağımdır benim.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Nefesinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, sevgili Emin. Herhalde ailede de vardı çalı bakıyor.
1: Var var. Bizim ailede herkes bir müzikle ilgileniyor.
0: Ne kadar
1: Babam
0: güzel.
1: da çok küçükken öğretti bana. Kendisi de öğretmen de okullarda halk oyunları çalıştırırdı, halk müzikleri yaptırırdı. Kendisinden öğrenmiş oldum.
0: Sizin yörede birçok ünlü ozan var, geçmişte yaşamış, eserler bırakmış. Onlardan dinlediklerin oluyor mu, böyle etkilendiklerin? Hangilerini daha çok
1: Tabii
0: dinliyorsun?
1: ki en bilinen zaten Nida Tüfekçi.
0: Evet.
1: O bizim zaten pusulamız gibi bu halk
0: Evet.
1: müziğinde. Biz onun yolundan ilerliyoruz. Doğru icra edenlerden dinlemeye, TRT'den dinlemeye çalışıyoruz.
0: Doğru kaynaklardan dinlemek
1: Evet.
0: gerek. Türküleri daha iyi algılayabilmek için, daha iyi analiz etmek için. Evet, hangi türkü var sırada?
1: Mine Yalçın'ın derlediği, kaynak kişisinin aşık daimi olan bir Erzincan türküsü. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun. Çok teşekkürler. Nefesinize sağlık.
1: Ben
0: Elinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ olun.
0: Evet, neler yapmayı düşünüyorsun? Türkülerle ilgili var mı planın?
1: Korolara devam ediyorum. Ben geçen yıl Antalya'ya geldim. Daha öncesinde de Ankara'da koroları takip ediyordum. Burada Tuncel hocamın sayesinde bütün yöreleri öğreniyoruz. Bütün yöreleri söylemeyi öğreniyoruz. Yazın bile nota dersi alıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor.
0: Çok güzel. Zaman ayırıyorsunuz yani.
1: Tabii ki, tabii ki mutlaka.
0: Önemsiyorsunuz. O da çok güzel. Evet. Türkü dinleyelim bir daha. Hangi türkü dinleyeceğiz? Hangi türkü var sırada?
1: Kaynak kişisi Nida Tüfekçi olan bir Yozgat türküsü, Hastane Önünde İncir Ağacı.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ederiz sevgili Emin. Evet, normal bir işin de var. Bu
1: Evet, inşaat
0: işlerin
1: yüksek mühendisiyim.
0: ne kadar? Bu işlerin arasında türkülere de zaman ayırıp onlarla ilgili de bir çalışma planın var, değil mi?
1: Evet, o her zaman oldu ve korolara da dediğim gibi devam ediyorum hiç aksatmadan. Yazın, kışın, her sene. Yani bu okuldan da bağımsız, işten de bağımsız bir şekilde koro çalışmalarım hep vardı.
0: Evet, ne dinliyoruz? Hangi türkü var sırada?
1: Nida Tüfekçi'nin derlediği, kaynak kişisi Fahri Akbilek olan bir Yozgat türküsü. Dersini almış da ediyor ezber.
0: Evet, buyurun. Bir Yozgat sürmelisi dinleyeceğiz. Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim teşekkürler. Sağ olun.
1: Ben de
0: var
1: çok
0: olun.
1: teşekkür ederim.
0: Var mı son diyecekleriniz son türküden önce?
1: Bütün türkü severlere selamlarımı yolluyorum. Bol bol çalışsınlar, bol bol bağlama çalışsınlar, korolarını ihmal etmesinler.
0: Son türkümüzü alayım sizden.
1: Kaynak kişisi anonim, bir Kayseri türküsü olan Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Yozgat ilinden mahalli sanatçı Emin Baba Yiğit idi. Haftaya aynı gün aynı saatte

Bazen bir bozlakta dertlenir, bazen bir halay havasıyla canlanırız. Gece ezgileri hayatın tüm renklerini notalarla evinize taşıyor. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Zafer Albayrak sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin.

Muzaffer Sarı Sözleri'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsünü Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinliyoruz. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum.

Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Gülşen Kutlu sizler için seslendiriyor. Ben bir Yakub idim kendi halımda. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

İhsan Öztürk'ün Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsünü Nihat Erdağ söylüyor. Geçti bahar, geldi yazım. Turnam senin, sunam senin. Sinemi deler avazın. Turnam senin, sunam senin.

Sevgili dinleyenler, sırada Nida Tüfekçi'ye ait bir tokat türküsü var. Hediye Ağoğlu sizler için söylüyor. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı.

Sıradaki türkümüz Neşet Ertaş'a ait. Kırşehir yöresinden bu türküyü Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz. Kurusa fidanım, güllerim solsa, gönlümde solmayan gülümsün benim.

Turan Engin'in Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Nursaç Doğanışık söylüyor. Bağışla sevdiğim, hakkın seversen, gel ağlatma beni eller içinde.

Sırada Raci Halk'a ait bir Erzurum türküsü var. Kubilay Dökmetaş sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker bağlar gazelin.

Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği Rumeli türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye bir programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu güzel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, sizinleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim, sevgili orkestra isimlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Gökhan Karakaya, Nefesli Mikail Geçer, Ritim Saz Cemil Altun, Klasik Gitar Halil Melihşen, Bas Gitar Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş efendim. Şimdi ilk olarak Zafer Albayrak abimizden çok güzel iki eser dinleyeceksiniz. Künyelerinden bahsetmek ister misiniz?
1: Efendim, şimdi evet, yani Türk halk müziği denildiğinde ve o eserin adı duyulduğunda gerçekten bilmiyorum, belki de repertuarımızın incisi diyebilirim.
0: Doğrudur, hangi eser?
1: Yani hem enstrüman olarak öyle.
0: Öyle mi?
1: Hem anlam olarak öyle. Yöre Erzincan, hadi bil bakalım.
0: Erzincan?
1: Evet. Erzincan denilince... Acaba? TRT repertuarının bağlama olarak çalımı en zor.
0: Evet.
1: Ama bir o kadar da böyle dinlediğinde hiç bitmesin ya. Bu türkü bitmesin, sabaha kadar dinleyelim dediğin türkü nedir?
0: Ali Ekber Çiçek Usta'ya ait olan, evet. 14 bin yıl gezdim. Tabii ki de onlardan biri diye değiştirelim, düzeltelim. Çok usta bir eser. İcrasıyla gerçekten kendini kanıtlamış bir eserdir. Saz sanatçılarımızın bileğine, duygusuna kuvvet diyelim.
1: Evet, ama onun öncesinde de yine bir türkü söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Son zamanlarda duyduğum güzel türkülerden, yani dinlediğimde beni çok etkiliyor. Hazreti Şah'ın avazı turna derler bir kuştadır, asası Nil deryasında, hırkası bir derviştedir diyeceğiz ve ondan sonra da Haydar Haydar'a bağlayacağız.
0: Buyurunuz efendim, teşekkür ederiz.

0: Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize, sazınıza sağlık.
1: Evet, Gökhan Karakaya.
0: Evet.
1: Ya ne güzel yani.
0: Ne böyle, güzel bir ustalıktı.
1: Ya böyle ustalarla birlikte çalışmak çok gurur verici.
0: Kesinlikle öyle.
1: Eliğin kolun dert görmesin.
0: Gökhan Karakaya bir şey söylemek ister mi acaba?
1: Valla bence isterim. Söylesin tabii ki.
2: İsterim. Tabii aslında güzel olan bu eserler ve bu eserleri inşa eden ustalar ve bu gelenek. Biz sadece icra etmeye, aktarmaya çalışıyoruz. Ama birkaç şey söylemek gerekirse, biz bu eseri Ali Ekber Çiçek'ten dinledik. Davut Sular'ın okuduğu bir versiyonu da var. Aslında Alevi Bektaşi Cemilerinde icra edilen bir eser bu. Ali Ekber Çiçek bağlama icracılığı bakımından bu eseri bu forma dönüştürmüş ve çok güzel yapmış. Ve aslında bizim bu geleneksel müziğimiz uluslararası arenada temsil ediliyor. Fakat şöyle bir şey var, eseri çalarken de bunu hissetmeye çalıştım. Bizim geleneksel müziğimiz statik bir şey değil. Yani yaşayan bir şey, kinetik bir şey, aktarılan bir şey ve herkes kendince anlamlı gördüğü şekilde, manalı gördüğü şekilde bu eserleri icra etmeye, yorumlamaya çalışıyor.
0: Evet.
2: Eseri mesela ilk kıtasını biraz ağır çalmak istedim. İkinci kıtaya geçmeden önce normalde Ali Ekber şeyin başta yaptığı şeyi arada yapmak istedim. Bu o anda gelişen bir şey. İkinci kıtayı daha hızlı çalmak istedim ve o evrenin içine girdiğiniz zaman kendinizden bir şey katıyorsunuz. Bence bir esere kendi kimliğinizi katabilmek çok önemli. Ben bunu kendim kattığım için söylemiyorum ama bu hissiyatla bir eseri icra edebilmek çok önemli. Bu halk müziği eserleri, türküler sadece geleneksel formlarıyla değil, profesyonel icracılar elinde de kendi anlayışlarıyla bence icra edilmeli. Bunu söylemek istedim çünkü...
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Böyle bir şey hissettirdi açıkçası eser bana. Bazen yavaş icra edersiniz, bazen hızlı icra edersiniz. Bazen kendinize göre yorumlamak istersiniz. Geleneksel kalıplarla biz bazı şeyleri statik hale dönüştürdüğümüzde o eserler yok oluyor. Bunu söylemek lazım. Çünkü yöresinde de değişiyor. Yöresindeki insanlar da artık farklı anlayışlarda icra ediyorlar. Umarım dinleyicilerimiz beğenmiştir. Umarım o ruh geçmiştir. Evet. Müziğin gerçek sahibi bence halkımızdır. Halkımız takdir edecektir bazı şeyleri.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok ya, güzel bir gerçekten. Açıklamaydı hakikaten.
1: Çok güzel.
0: Çünkü Gökhan'dan bunu ilk defa dinlemedik. Yani buradaki bu stüdyodaki herkes ilk defa dinlemedi. Her defasında kendi formunu bozmadan, tabii ki de haddime değil bu yorum yapmak ama kendi formunu bozmadan, kendi duygusunu katarak bir şeyler ekliyor ama yine ustayı, Ali Ekber ustayı asla incitmeden yapıyor.
1: Evet.
0: Bu açıdan da bu kıymetli yorum için kendi adıma da Türkiye Evi program adına da TRT adına da teşekkür ediyorum.
1: Yani usta müzisyenlerden, usta sanatçılardan valla nasıl icra ederlerse o şekli güzel oluyor bence.
0: Evet, kendi formunu bozmadan dengesini.
1: Önemli olan
0: evet,
1: ustalık.
0: Kesinlikle.
1: Evet Reyhancığım, Türkiye Evi devam ediyor ve bu arada Reyhan Ediş sevenler sabırsızlıkla acaba Reyhan Ediş bugün Türkiye Evi'nde hangi türküleri okuyacak diye bence bekliyorlar.
0: Evet, benim baba tarafım Erzurum demiştim.
1: Öyle mi?
0: Evet Erzurum. Ama babamın da kendi annesi Yozgatlı. Oradan çok fazla dinleyen isimler var. Bir tarafım da Yozgatlı olma dolayısıyla.
1: Ya Reyhancığım maşallah.
0: Ama abicim ben Türkiye'liyim, bilmiyor musun?
1: Evet. Gerçekten Reyhan Türkiye'li. Evet, ben kesinlikle. Bugün mesela Yozgatlı olduğunu da öğrendim. Yani maşallah.
0: İyi de Zafer abicim bence burada espri yapıyor bence. Kesinlikle Yozgatlı olduğumu geçenki programda da dile getirmiştim. Bu yüzden de oradan bir istek vardı.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımızda sıkça bize yazıyorlar. İlk eserimi bu yüzden Yeşil Ayna Takındın mı Belin adlı eserle başlamak istiyorum. Ve tabii ki de yine sınav eserlerinden biri olduğuna inandığımız bir Manisa türküsü. Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sesinden. Buyurunuz efendim.
1: Reyhan Ediş'in o güzel sesinden dinliyoruz efendim. Türkiye Evi devam ediyor.

0: TRT Türkü.
1: Evet Reyhancığım, yani çok güzel, gerçekten özlemişiz sesini.
2: Öyle mi abi?
1: Tabii.
2: Teşekkür ederim.
1: Geçen hafta mı buradaydık biz?
2: Daha dün buradaydık ya abicim.
1: Dün, evet dün buradaydık da ama Türkiye evi olarak.
2: Ha, Türkiye evi olarak tabii. Evet, geçen hafta salı günü buradaydık diye hatırlıyorum.
1: Ama Reyhan, gerçekten bir şey söyleyeceğim, özlüyorlar.
2: Özlüyorlar,
1: evet,
2: çok güzel
1: yorumlar
2: alıyoruz.
1: Evet, çünkü devamlı atıyorlar, mesajlar işte, bir daha ne zaman, bir daha ne zaman.
2: Evet.
1: Efendim yine buradayız biz. Her zaman sizlere türkü söylemek için hazır ve nazır bulunuyoruz. Ve Türkiye evinde bugün ben repertuarı tamamen değiştiriyorum. Bir uzunlama okuyacağım. Uzunlamanın arkasından da 90'lı yıllarda burada Ankara Radyosu'nda bir yarışmaya girmiştim ve o yarışmada söylediğim türküyü tekrar söylemek istiyorum. Merhamet kıl, kaşı keman, ehli imana benzersin. Sallanıp gittiğin zaman servi revana benzersin. Erkan Sürmen hocamın o güzel, o Davudi sesinden dinleyip öğrendiğim bir türkü. Sivas Tokuşköy'ü ve kaynak kişisi de Yüksel Yıldız olan bir türkü. Başına da güzel bir Malatya türküsü uzunlaması söyleyeyim. Yoncalığın ince yolu gide gide kavuşuyor. Oğlumu vuran ahbaplar ilvan ilvan savaşıyor diyelim.
2: Buyurunuz.

0: Ağzına sağlık abicim.
1: Efendim, ellerinize sağlık. Tabii mikrofondan yani söyleşi yaptığımız mikrofona gelene kadar biraz süre geçiyor.
0: Evet. Çok güzel bir türkü.
1: Çok çok güzel bir türkü. Yani beni sözleri, duygulandırır.
0: Sözleri çok güzel. Uzun hava yine öyle.
1: Ya buradan Erkan hocama kucak evet, dolusu selamlar. Sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten TRT'nin en nadide sanatçılarından birisidir kendisi.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ellerinden öpüyorum sevgili hocam.
0: Ben de ustanın ellerinden öpüyorum. Şimdi bir Erzincan türküsü seslendirmek isterim. Vardım Hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin?
1: Neler getirdin?
0: Ben senin kahrını çekemem gönül diyeceğiz. Bugün biraz farklı yörelerden türküler seçmek istemiştim. Bu yüzden bir Manisa yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Öncesinde bir Yozgat, şimdi bir Erzincan, hemen sonrasında da Rumeli yapalım derim. Olur mu hocam?
1: Türkevi devam ediyor efendim.
0: Bulut gelir seher ile diyeceğiz sonrasında.

0: TRT Türkü.
1: Evet Reyhan, Ediş, ağzına gönlüne sağlık sevgili orkestramız. İyi ki varsınız diyoruz.
2: Evet.
1: Ellerinize
2: teşekkür
1: sağlık,
2: ediyoruz onlara.
1: Sağlık.
2: Zamanımız daralıyor. Abicim ne okuyacaksın bizim için?
1: Reyhancığım, evet, zaman akıp gidiyor, dur demek olmaz.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Evet.
1: Yani şimdi mesela ben bir Ankara türküsü söyleyeyim.
2: Tamam. Tamam.
1: Doğrusu söylemeye çalışayım.
2: Tabii.
1: Mucip Arcuman, Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği Atım Araptır Benim, Yüküm Şaraptır Benim. Bu yıl böyle giderse halim haraptır benim diyelim. Arkasına da eğer zaman yeterse orkestranın bağlayacağı herhangi bir türküyle devam edelim.

0: Türkiye evinde Karadeniz bölümünü de yapmadık demeyeceğiz değil mi bugün?
1: Tabii benim bir tarafım Karadeniz'dir Reyhan'cığım.
0: Evet abicim süpersin. Benim de bir tarafım Ankara. Birazdan Ankara yapacağız.
1: Evet.
0: Efendim yani... dinleyenlerimize şöyle bir açıklama yapalım bence. Farklı farklı bölgelerde yaşıyoruz. Bir yerde atalarımız doğup büyüyor. Bir yerde babalarımız başka bir yere göçüp bizlerin dünyaya gelmesi üzerine de oralarda bizler büyüyoruz. Biz Türkiye'liyiz efendim. Bugün bu yüzden Karadeniz, Balkanlar, Doğu Anadolu, Ege, aynı zamanda Doğu Anadolu'yu bir saat boyunca gezdik. Ben derim ki hazır Yozgat, Ankara dedik. Ben bir Ankara türküsü seslendireyim. Sonra en son okuyacağım türkünün arasına da kapanış konuşmamızı yaparız.
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: Dalda iki elma diyelim mi? Gökhan Bey buyurunuz.
1: Reyhan Ediş.

0: Evet Reyhan, ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: İki tane Ankara türküsü söyledik.
1: Evet, bir de yakınlara gidelim mi tekrardan? Bir kırık yakınlara, kere yapalım mı?
0: Tabii ki.
1: Tamam.
0: Ama
1: kapanış konuşmamızı yaptık.
0: Kapanış sonra konuşmamızı yapalım. Çünkü Türk Evi'nin daha doğrusu sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama Türk Evi haftada kaç gün Reyhancığım?
1: Bence her gün.
0: Her gün. Çünkü Türk Evi'ni gerçekten de çok seviyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Bizleri takip eden, dinleyen, yaptığımız müziğe çok ciddi bir saygı gösteren kesim var. Onlara teşekkür ediyoruz. Saz sanatçısı üstadları da keza öyle. Abicim bence sen orkestramızı bir anlat. Ne dersin?
0: Orkestrayı anlat bitmez Reyhancığım. Ama istiyorsan

0: isimlerini tek tek böyle gururla sunabilirim.
1: Elbette.
0: Bugün mesela çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü ilk programın açılışında Erzincan yöresindeki 14 bin yıl gezdim deyişini
1: Çalınmadı
0: o kadar güzel yorumladı ki Gökhan Karakaya. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da tabii ki Türk Evi'ndeki türkülerimizin hepsini aranje ediyor, bizleri hazırlıyor. İyi ki var Gökhan Karakaya diyorum ve bugün
1: teşekkür
0: tabii
1: ederiz.
0: nefesi de Mikail Geçer vardı. Mikail Geçer, iyi ki varsın. Ritim Saz'da Cemil Altun abimiz,
1: Evet,
0: seni
1: Cemil
0: çok
1: abimiz.
0: seviyoruz. İyi ki varsın. Klasik gitar Halil Melişen. Kardeşim, sizlerle müzik yapmak çok güzel, sağ olun. Bas gitar Özgün Eroğlu. Ona da tekrar tekrar kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakuldu, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş. Efendim bir sonraki Türkiye Evi programında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın, Türkiye Evi'yle kalın.
0: Türküyle kalın,
1: Can
0: hoşça kalın.
1: Özüm'den Besmele'yi çekince.
0: Reyhan Ediş efendim.